0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Rosengül İmam. Qədərlik dostlar, bugünkü proqramımız da tövəndəki məzmunlar bu yerçə anlaşış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Abdonom rayonumuz ailə doktorlarına AI yardımcısı koşup 2030 yılı 60% kollektif kaplanıdı degen haber dikkatlerde bulundu. Sağlamlık bilimlerini emme aileki yetküzeyli sahibimizde tamak yiyet su içse aşkızanğa kandak təsir bulundu degen mezmun dikkatlerde bulundu. Adli sağlamlık hareketleri sahibimizde nemüşçün kolunu kökürgeye koysa açık tez süratli besiladu degen mezmun dikkatlerde bulundu. Radyo anlıqçılar, əmdə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Radio anlıqçılar, bu sahibimizde Abdonum rayonimiz aile doktorlarına AI yardımcısı koşup 2030 yılı 60% kollektif kaplanıdı degen haber dektinlerde bulundu. Yakında Abdonum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti süni akli iktidar arqalıq aile doktori hizmetine küç koşuşunu tez alğı sılgıtış doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıp 2030 yılı barğanda aile doktori asası gavdi kılıngan. Süni akli iktidar terek kılıngan. Ahaliler teşebbüskarlık bilen katnışıdığan mulazmet endisini asası cahattin berpa kılıp, asası katlamda diagnoz koyuş, davalaşta süni akli iktidar koşumç kolunuşi 60%'ten artık aile doktori kollektifini kaplıp, aldını eliş, taskaş, diagnoz koyuş, davalaş, salametlikni əsligi keltürüş, başkuruştan ibaret bütün zencirlik mulazmet endisini takamullaştırıp, nahiye rayonunun kesellik aldını eliş, kesellikinin aldını eliş, davalaş ve sağlamlık başkuruş iktidarını umum yüzlük östürdü. Uxturuşta baskuşluk vazifeleri otturgu koyuldu. 2028 yılı barğanda süni akli iktidar arqalıq aile doktorlarına küç koşup, kelişimlik aile doktori mulazimetinin qaplaş nisbeti ve ahalilerinin razı buluş dərəcəsinin 75%'ten tövən bolmaslıqı işqa aşırılıdı. Nahiye rayondaki sozulma kesellikler boyunca başqurulduğan kişiler topunun doktorxanada

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dersxanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda atmosferanı bulgaş delosu 18. Şavkun arkılık bulgaş delosu 13. Ekologiyanı buzgınçılıkı uçurtış delosu 12. Katık taşlandık arkılık bulgaş delosu 11. Su bulgaş delosu 3. Başka türdeki bulgaş delosu 5. Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 6-ci ayının 3-ci günü geçe 25 türkümde noktalık dikkat kıldığan 95 deloni öz işçik alğan, ama paş kılgan 1283 deloni Abtınım rayonunun becerişigi tapşırdı. Bunun 1066'si telefon arkılık, 217'si xat arkılık paş kılıngan. Yukarıqı erziyat deloleri caylarının becerişigi ötküzüp berildi. Alaqdar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 25-ci günü 16-ci türkümdə amma paş qılğan 43 ərziyyət delosunu avtonom rayonun bicirşiyə tapşırğan idi. Bunun 4-i alaqadar bəlgilimlərə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bicirişkə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü boladı.
0: Stansımız muxbiri Liu Kay xəbər qıladı. Bu ilin aldınqı 5 ayda Şincan tömür yolda toşulğan yük 100 milyon tonnalıq ötkəldən ötüb, bultırq şu məzgildikidən 4.8% aşdı. Kömür, Şincan tömür yoldaki yük toş miqdarının eğirt qoluqı. 100 milyon tonu yük içi de sırtkı toşulduğun Şincan kömürü 41 milyon tonnadın köprakını ilgilep, bultırk şu mezgildikiden 9.1% aştı. Şincan tömür yol tarmakları bir karxanığı bir tedbir buluştan ibaret transport küçü kapaltı layihasını karatmalıq mükemmelleştirip, kasat ve avat mezgildeki transport küçü, transport miktarıga öz ara kapalatlıkliş mekanizmini katık ameliyleştirip, eğir yüklük poizinin katnaş nispetini aşırıp, idara alkıgan yük poizi ve bivast katnaydıgan köp miktarlıq yük poizini katnaşık teşkillep, idara alkıgan kömür aylanma toşu liniyasının 36'ını eçip pilallap, kaçılaşık kapalatlıkliş layihasını delcayda tüzüp, eşya obrotu transport önümünü östürdü. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çeklik Şirkti Eşya Obrot İşleri Bölümü Kömür Eşya Obrotu Bölümçisinin direktori Liu Menglu mundaq dedi. Şincan'ın kömürünü sırtkı toştiki noktalık türlerge çın kadılıp, 6 çoğun elektr energiya karğansının Şincan kömürge bolgan ihtiyacını udullık igilep, portlarda kömürünü aldın yutkeş, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşı özgerç türlerine pahalı qizip, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş yönelişini köpeytip, kömürünü taş yolda toşşini, tömür yolda toşşı özgertidigan 60 türünü ameliyleştirip yolga koyuşka 13'lik türtke bolup, 68 vokzalını kaplap, gərbi janubtiki vokzal noktalarda kömür kaçılaşını kengaytip, Şincan kömürünü sırtkı yetküzüşünün mukim eşşini ilgeri sürüp, devletin energiya bihaterlikigi kapalatlıklişini transport küçü kapalatı bilen təmilliduk. Şincan tömür yol tarmakları yana dikkatni tez ünüm berdiğan noktalık türlerge merkezleştirip, əvzəl baylıqlarını merkezleştirip, iktidarını kengaytip özgertişini zor küşüple yol qoyup, transport iktidarıdaki boğma aletine ravalaştırdı. Yakında Janubi Şincan tömür yolu Aksu Maralbeşi bölükinin iktidarını kengaytip özgertiş kuruluşu da yeniden kurulgan 8 uçur şiş yol beriş vokzalının hemisi işki kiriştirilip, bir günde katnaydıgan yolucular poizi ve yük poizi 30 jübke köpeytilip, Janubi Şincan tömür yolunun transport iktidarı zor derecede aşırıldı. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çeklik Şirketi Korla Tömür Yol Kuruluşu Komandalık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Li Chuanzhi mundaq dedi. Kuruluşunu təşkilləşke bütün cəriyallıq çin qadılıp, kontrol qılıp, kuruluş müddeti tügününü tətür sanaq boyucu uğurlaştırıp, baylıq amilini bir tutaş pilallap, kuruluş sifitinin ölçəmgi yetişi, üskünə əsləhə iqtidarının mükemmel buluşuqı kapalat qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Yangzhu xəbər qıladı. Abdonom rayonunun öy cay mülazimətini başqoruş nizamının özgərtilgən nusxısı yığında elan qılındı. Nizam bu yıl 8-ci ayının 1-ci günündən başlap yolqa qoyuladı. Yeniden özgertilgen Avtonom rayonun öy-jay mulazimatini başkuruş nizami 9 bab. Nizamda öy-jay mulazimatini başkuruş faaliyeti köp katlamdan sistemli kalıplaştırılıp, her qaysi taraflarının hukuk, menfaati, mecburiyeti yanımı aydınlaştırıldı. Bu mülk egeleri öy-jay mulazimati bilen şugullanğıçılar qatarlıq oxşumğan asasi gavdelerinin kanunluq hukuk menfaatini qoqdapla qalmay, mədəni, ittifaq, icil turmuş ve hizmet muhiti berpa qilishqa küç qoşudu. Avtonom rayonluq turalğı ve şehir yezi qurilishi nazareti öy-jay bazarını nazaret qilish başqurish başqarmasının başlıqı Lüciyan Hua tonuşturup mundaqdiri. Nizamda mülk egeleri kengişi yoki mülk egeleri komiteti kurulmagan ahvalda ahali komiteti mülk egeleri vekillerden teşkillengen öy-jay mulazimatini başkuruş komiteti kursu boladıganlığı. Bunun vaqtlıq aparat süptide mülk egeleri komitetinin alaqadar mesuliyetini zimmisiga aladıganlığı. Öy-jay mulazimatini başkuruş rayonadaki toxtalğu iskilati, toxtalğu ornının mülk egelerinin ihtiyacını aldın kandırış gerekli. Setiştin sırt icarigi bersi boladıganlığı. Alaqadar tarmaqlarının mülk egelerinin kanun boyunca tok kaçılaş əslihalarını ornatışıga maslayışıp, kolaylıq şarait yartıp berişi gerekli tuncu qetim oturğa koyuldu. Bu qetimki özgertilgen nizamda yana amavi mənbətnin mülk egilirinin ortaq iqdarlıqı da ikkallike. Yana öy-jay mulazimati karxanalarga alaqadar 10 maddılıq mən'i qilish qilmişi. Cümleden öz ixtiyarıca haq eliş türini təsis qiliş, haq eliş ölçümini östürüş yaki təkrar haq elişqa. Öz ixtiyarıca mülk egilirinin ortaq iqdarlıqıdaki qismetin paydalanıp, ticaret paaliyetini qanat yaydırışqa bolmaydıqalıqı. Eğer yukarıki kılmışlarga xilaplık kılsa, alaqadar mesul tarmaqlarının kanun nizam boyunca cazalaydıqalıqı inçkileştirildi. Bu qetimki özgertilgen nizamda öy-jay mulazimati hareketini çekligenden başka her qaysi taraflarının mesuliyetini aydınlaştırış, kesipteki ağırıq noktalarını hal kılış yani mu inçkileştirildi, mükemmelleştirildi. Lüciyan Hua mundaqdiri. Bunun da amavi əsliha üskünelerini remont qiliş asraş mesuliyeti, kəsbi ticaret oraları öy-jay mulazimatini başkuruş rayonadaki su, tok, yekılgu gaz sahiti qatarlıq ailelerge ayrılgan ölçeş kurulması, hem onundan başqa əsliha üskünelerini remont qiliş asraş yenilaş mesuliyeti ve xiracitini üstüge elişi inçkileştirildi. Yana aldınqi mezgillik öy-jay mulazimati da kaşılsı bar halette ötküzüp beriş, öy-jay karxanalarının öy-jay mulazimati karxanalarga bu mesuliyetini artıp koyuş meselesi doğrusu da xeridar çağırış, xeridar çıkış şekli de aldınqi mezgillik öy-jay mulazimati karxanalarını tallab təklif qilişi gerekliki aydınlaştırıldı. İgilinişçe, Avtonom rayonluq turalğı ve şehir yezi qurilişi nazareti nizamının cayda əməl ilişkiga həqiqi kapaletlik qiliş üçün, yana öy-jay mulazimatiga xeridar çağırış, xeridar çıkışını başquruş, ultraq rayon amavi paydasını başquruş, mülk egilleri kengişi ve mülk egilleri komiteti quruş körsətmesi qatarlıq alaqadar raydırıgan.
0: Stansımız xəbiri. Ürüm şehri turalğu amavi fondi tüzimi islahatını
1: raydırıgan.
0: Stansımız xəbiri. Ürüm şehri turalğu amavi fondi tüzimi islahatını sijil çoğqırlaştırıp, turalğu istimali yoşurun küçünü muqim qozğatdı. Bu yılın aldınqı 4 ayda şehir boyunca turalğu amavi fondini çıxırış, qarz ilişda qoş eşiş işqa şuruldı. Ürümçi turalğı amavi fondını başkuruş merkezinin statistikisi de görsetilişçe, 1-ci aydan 4-ci aygıca şehir boyunca 5202 qetimde 3 milyard 515 milyon yuan turalğı amavi fondı qarzı tarqıtılıp, qarz sommisi bultırq şu mezgildikiden 41.28%. Çıqırılgan turalğı amavi fondı 5 milyard 825 milyon yuanga yetip, bultırq şu mezgildikiden 14.96% köpeygen. Bunun içinde tuncu yürüş turalğı üçün tarqıtılgan qarzının egilgen nisbeti 83.66% yetip, yakınki 5 yıldan bu yankı yeni yukarı səviyyeni yaratkan. Ürümçi turalğı amavi fondını başkuruş merkezi Universal Kasip bölümünün muavin başlığı Fang Lingjun, Ürüm şəhərinin bu yıl kirgəndən bu yan şəhərinin əhvalıqı qarab tədbir qollanıb, bir qatar tədbirlərini əlalaşdırıb, fontiki iki tozıq tamını çəkib, zor böz şəhəsil qılğalıqını bildirib, mındaq dedi.

Yağdı. Temperatura 15'ten 31 Celsius gradı ısıkça. Olcı da hava tutuk. Temperatura 17'den 30 Celsius gradı ısıkça. Bortala da hava tutuk. Temperatura 20'den 35 Celsius gradı ısıkça. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 24'ten 32 Celsius gradı ısıkça. Kıytında hava tutuk. Temperatura 20'den 35 Celsius gradı ısıkça. Şihanzda hava tutuk, temperatura 22'den 35 Celsius gradı ısıkça. Sancıda hava tutuk, temperatura 22'den 32 Celsius gradı ısıkça. Kumulda hava bulutluk, temperatura 18'den 36 Celsius gradı ısıkça. Turpanda hava bulutluk, temperatura 28'den 42 Celsius gradı ısıkça. Korulda hava bulutluk, temperatura 23'den 36 Celsius gradı ısıkça. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 23'ten 34 Celsius gradı ısıkça. Atış'ta hava tutuk, temperatura 21'den 29 Celsius gradı ısıkça. Kaşkar'da hava bulutluk bulup keyin azırak yağmur yağdı, temperatura 20'den 29 Celsius gradı ısıkça. Xotan'da hava tutuk, temperatura 24'ten 32 Celsius gradı ısıkça. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 22'den 29 Celsius gradı ısıkça boludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ettigelik Haberler programımız boyunca anlış perduk. Bu kitim programımızdan tercümalleri Mehray Osman, Amine Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Fatigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ettigelik Haberler programımızın anlığınınlarına rahmet. Sılışı din abonçılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarıqıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: Şinjandaki yığınlıkla.
1: Yakında Tarbağatay vilayeti Çağıntoqay nahiyasının ikinci növbetlik şehir şatlık sağlamlık yugurish müsabıqısı Devlet Yolu 219 liniyasının Çağıntoqay bölge İğzi baş barmaq yer belgesi rayonunda başlandı. Mıngı yakın yugurış mahiri uçkandak yugurup Çağıntoqay'nın özgüce hayatı küçünü ihbatıladı. Seherdeki Çağıntoqay'da illik mayın şamal çıkıp mənzara kişini məbdun qılatdı. Musabıqı yolu boylarda ot çöplər və dəl dərəxlər bük baraqsın özgən bulup hayatı küç urğub duratdı. Mənzara çoğun yolu, tağı gülü piyadalar yolu bir-birge girelişip rəng-arəng bulup yaşaşqa, sayahat qılışqa bab geledigən ekologiya yögümü rəsmini sızıp çıqqan idi. Buyruq tapançısı ettilişi bilen tan, her xil tənərkət kiyimik yigen musabıqıki qatnaşqan mahirlar kötürengü ruh, kaynaq, esiyat bilen yügürşki başladı. Ademler topi rənglik uzun derya hasıl qilip, Devlet Yolu 219 liniyası boyudiki ən güzel musabıqı yolu da uçqandak yügürşdi.

Mahirlar yol boyu yeşillik kaplıgan şehir kıyafetini sıkılıp sap havadın nefeslendi. Tenerket bilen şoğullunuş çeryanı da Çağan Tokay'ın hiyasının şehir kuruluşudaki yeni özgürüşlerini çökme yes kıldı. Tağ gülleri poreklep eçilgan çağda nurgun sayahatçiler özü otomobil haydap Çağan Tokay'a geldi. Çağan Tokay'ın hiyasının şehir çıdamçallık yugürüş müsabıqısı ve şatlık sağlamlık yugürüş müsabıqısının onlar özgüce hayati küçük dolgan Çağan Tokay'ını, rengaren Çağan Tokay'ını es kıldı. Şanghaylık sayahatçı Yuan Jendin mundaq dedi. Nahiye pazarı yolları bekpak isken, bu yerdeki kişiler bizge

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Şincan, Şinye, Şarkı Cungara kömürden yılığa 2 milyard kub metr tabii gaz eleştirinin kuruluş baskıçı kırgallikini tanıştırımız. Yakında Şincan, Şinye Devlet Mülki Ticareti, Guruh Çeklik Mesuliyet Şirketi, Cungo Kimya Sanayeti Pay Çeklik Şirketi karımıqıdaki Seydin Kuruluş Çeklik Şirketi bilen gelişimi imzalap, Şarkı Cungar Kömürden yılığa 2 milyard kubmetr tabii gaz eleştirinin EPC'ni umum yüzlük vettiği eliş hemkarlıqını resmi bekitti. Bu Şincan'ın kömürden pakiz, yukarı ünümlük paydalanış noktalık türünün umum yüzlük mahiyetlik kuruluş baskıçıya kirgenlikidin derek birdi. Bu tür Şincan Şarkı Cungarı İktisat Tekniki Terakkiyat Rayonu GGHU kesipler bağıtısıya çaylaşkan bulup, Şinye Guruhi'nin toluk meblaklik balı şirketi Wujiang Pakiz Energiye Şincan Şarkı Cungar İktisat Teknik Terakkiyat Rayonu Çeklik Mesuliyet Şirketi meblağ selip kuruluş kılıp yürüştürgen. Cem'i 15 milyard 487 milyon yuan meblağ selingan. Egilgen yer kölümü 148,5 hektar. Bu türde yılığa 5 milyon 340 min tonna kömürge aylandırış, 2 milyard 19 milyon kubmetr tabii gaz işlep çıkırış. Şunun bilen bir vaqtta 10 çıxıl yuqri qoşulma qimmetlik ximiya sanayeti məhsulatıdın cəmi 200 min tonnadın artıq işləp çıxırıb, kömür baylıqıdın önümlük pəlləmpəysiman paydalanış, toluq paydalanış pilallanğan. Bu turnun aldınqi basqışlıq xizmeti 2024-ci ili 3-cü ayda başlanğan. Bu yıl 4-cü ayda Dövlət Tərəqqiyyat İslahat Komitetinin təkşürüb təsdiqlişiğe erişkən. Bu tür devletin 5 türlük ülgü körstüş vazifesini üstüge elip, 6 türlük kesipte ülgü körstüş yarkın noktasını şekillendirip, hüner sənət tertibini köylemleştiriş, halkılık üskünlerini devletimizde işlep çıkırış, işlep çıkırışını kontrol kılışını əqli iktidarlaştırış, yadroluk teknikini öz aldığa terakki kıldırışını umum yüzlük işe aşırıdım. Bu Şincan'ın kömürçilik kesbide yeşil, tövən karbonluk tipini özgertiş, energiye kesbinin dereyitsini östürüştiki ülgü türü hesaplanadı. Bu türünün iqtisadi ünümü ve ictimai ünümü gevdelik bulup, kuruluş bütkendin kiyin yıllık ticaret kirimi 5 milyard 146 milyon yuenge, yıllık payda umumi summisi 1 milyard 600 milyon yuenge yetip, 1200'den artık kişinin işki orulışıga bivasta törtke buluduğalıqı mülçerlendi. Bu türde işlep çıkarılgan tabii gaz, Şarkı Cungar sırtkı yetküzüş torubu yolu arkalık, garipnin gazını Şarkı yetküzüş gol torubu torugu koşulup, devletnin tabii gaz bilen təminleşke kabaletli kılıç iktidari ünümlük küçeytilip, Şincan'nın devlet energiye baylıqı strategiyelik kabalet bazısı kuruluşuğa küç koşudu. Bu qetimki hemkarlıkta kuruluşunu baş bulup ötdegi elip kuruş endisini kolunulgan bulup, endisi kolunulgan bulup, xeridar bolgan tərəp, Seydin kuruluş sürüit şirketi, Cungo Ximiya Kuruluşi Payçeklik şirketinin toluq məbləqlik balı şirketi. Dövlət işçideki kömürdün təbii gaz eliş sahəsideki texnikisi aldınqı qatarda turudugan, nəticisi mükemmel bolgan başlamçı karxana bulup, kömür ximiya sanayetinin bütün ceryanını bir gevdeleştirip kuruş mulazimet iktidarını hazırlagan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı toryga çıqırıldı. Turmuşıñızğa tosalğısız hämra boladı.
1: Saat 8:20'da Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki xäber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xäber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xäberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20'da Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'te Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılıw Şıtin Sodi şäherçisinin Şinjañın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyuñız bolsa Sılıw Şıtin Adlitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki ügüniş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sılıw Şıtin Adlitalının 6.0 Plus nusqısı yeniñizdeki tänerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılıw Şıtin Adlitalını çürüp särxil mazmunlardan huzurlanıñ.
7: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
10: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
7: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
10: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
7: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı bu yeçenli dişberdük. Anlıqınınla rahmet. Sıl uşatın abunçılar terminalımızını düşürsenle buludu. Tekimi köp məzmullarını anlayalayızlı.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köylep armaydı.
0: Hem de anlaydığınızla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mondun yasağı başlap barğıcı sənət səhnisi programımız yeni sizler üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Roşan Gülimam. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlarda buluduğunu, Balan Tonci Dada deyende namlıq naqşı. Qani, həmimizden bəhər alaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 12:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultice'siz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
7: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun temhurcuğa aylanıdı.
10: Saat

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlayışınlarını karşılığımız, ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Slushiting aboneçiler terminalıda maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq mezmunla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde hükümet icarı üyi kapalıtı katarlıq bir katar halıq turmuşi islahat tedbirleri emeliyleştirildi. Bintuan 8-ci Şihanzi Şehirlik Ekologiya Sağçı İşleri Birleşme Vazifi İcra Qilish Ortaq Tüzeş Merkezinin yupqi etildi qatarlı xəbərlərini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde kapalat muddatını pütüşmey, muddat ötüp gelse kepil bolğuçının cevapkarlıqı keçirim kılınıdu degen dilo misalını sözləp birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beriş sahibimizdə Sancı Şəhərli Xalq Sot Məhkəməsinin anar danısı, işxanısı, çarvıçılıq rayonlarına kirdiyi digən məzmun diqtınladı boludu. Hürmətlik radio anlıqçıla, qeynəmsə diqtınla bugünkü Qanun Sizgi Həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Yakında Goyan'ın siyasetten daimli haberlendiriş yığını içilip, hükümet icari üyü kapalıtını küçeytiş, başka cayda davalınışını bivasçı rastçot kılış, birlik gelgen perzentlerini terbiyeleş katarlıq, halıq durmuşu sahallarını çöredigen bir katar ıslahat tedbirleri emeliyleştirildi. Goyan yakında daimi turuşluk cayda asası amıvi mulazmet bilen təminleş doğrusudaki yolu koyuş pikrini ilan kıldı. Bu, dövlət qatlımıdın tonca qitim daim turuşluq cayda asasi amuvi mulazmet bilen təminləşini çöyredəb çıqırılgan məxsus hüccət hesablanıdı. Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin muavin müdiri Cıng Bey bunularını bildirdi. Dövlətimizdə uzaq məzgil şəhər bazarlarda oltraqlaşıb turmuş keçirgen, lekin nüfusqa aldırmağanı amma 250 milyondan aşıdı. Bunun işçi de şehirge kirgen dehqan işlemçiler hem birlik gelgen aile təvəlləri 170 milyon kişiye yetidi. Daim turuşluq

0: 91 556 99 99 Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125 Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sayıpsken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitten özü dokturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tügütüdü.
1: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Moğluk çörünü del vaxtıda yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüb Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup, seferinizde hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunu.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsuzga hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: aldamchilik qiladi. Shinjang qo'ng'an organlari boshdan oxir oldin signal berishni oldingi o'ringa qo'yish, tez bir taraf qilish, dal joydan nasihat qilib to'sishni ching turib, aldamchilikka qarshi turishni doimlik ratga turg'izib tekshirish, yaqin oraliqda ishik oldiga berib nasihat qilib to'sish, har taraflama tashviq qilib ogohlantirish orqali aldamchilikning mavjud bo'lib turish bo'shligini butun kuch bilan taraytib, ommaning mol-mulk bexatarligini eng zo'r chekda qo'qdi. Saqchi askatmisi. Qisqa sin supsi yo'llagan xavf xatri tovan foydasi yuqori bo'lgan egilik tiklash, mablag' selish turlarining hammasi aldamchilik. Bevas ko'rsatishga iqim jalb qilishga aloqador notunish mazmuniga osonlikcha ishonmaslik kerak. Barliq saxta zakaz tushirish qo'shimcha xizmatining hammasi aldamchilik. Oldin mablag' to'lash, to'ntishni bekor qilish puli topshirishning hammasi aldamchilarning boylik to'plash vositasi. Umuman o'zini supa mulozimatchi deb atab olib, a'zolikni amaldan qoldirish, pul tutishdan saqlanishni bahona qilib, notunish yumshoq detalni tushirish, ekranni echib ham bahrlash, tor bankasiga kirib mashg'ulot qilishni talab qilish birdek aldamchilik. Notunish ulanmalarni chekmaslik, notunish telefonga asonlikcha ishonmaslik, mablag'ga chetiladigan mashg'ulotlarni jazman ko'p taraf tekshirib aniqlash kerak. Gumonlik ahvolga yo'liqqanda darhol 110 ga telefon qilib yordam talab qilish lozim. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 22 dan 29 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. Chechakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15 dan 31 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Bortlada hava bulutlu, temperatura 20'dan 33 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutlu, temperatura 24'dan 32 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutlu, temperatura 20'dan 35 selsiya gradusgacha. Shahanzida hava bulutlu, temperatura 22'dan 33 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutlu, temperatura 22'dan 32 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutlu, temperatura 18'dan 36 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu, temperatura 28'dan 42 selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutlu, temperatura 23'dan 36 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 23'dan 34 selsiya gradusgacha. Atışda hava bulutlu, temperatura 21'dan 29 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlanib, azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20'dan 29 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 24'dan 32 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutluq, temperatura 22'dan 29 selsiya gradusgacha bo'ladi. 4-5 bal g'arbi shimol shamili chiqadi.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programımız boyunca 6 bərdox yaxdırıb anlığının lağı rahmet. Teximi köp məzmullani yana Solution Terminalını çürüb anlısanla boludu.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo amoçla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısının anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunları da anlaşı bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Çağın Tokay Nahiyyası'nın Zaranza ve Başbayı Koyi Kespi Bulut Terminalı'da nam çıkardı degen mezmunlarını anlattınız.
0: Kaltıs bir iş mahirleri sahibimizde Künes Nayisi'ki Yezikent Doktori Amangül Devletkan çarpıçlarından sağlamlıkını 20... Kaltıs bir iş mahirleri sahibimizde Künes Nayisi'ki Yezikent Doktori Amangül Devletkan çarpıçlarından sağlamlıkını 28 yıl kovdap əsl məqsidini özgertmedi. Korlu şerdeki deyirikçi Rin Mengjin Öztürgen şu meyi üzüş pəslin kütüb aldı digən məzmunların deyikdanlağı sunumuz.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan'daki otlaklarda birini toluqlaş, işkini yolga koyuş, üçünü östürüş teknikisi devletinin keşfiyat patentleri eriştiği qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı solution abonçilar terimini aldımaz kalemini anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de diğer programımızdan tepsili mezmurları da bozsun.

0: Radio anguçla. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerge nezer seyipimizde Çağantukay Nayısının Zaranza ve Başbay Koy Kespinin bulut terminalda nam çıkargalık hakkıdır sözler birimiz.
1: Yakında Çağantukay Nahiye elektrolik soğutup bazısıgı kirgende kulakka tonuşturuvatkan avazlar pat-pat alınıp duratdi. Avazga ägişip bir bevasti körstiş öyge kirgende aynaktan Torriya setsi Fanghai Xuan'nın kamerağı qarıp, ekranının yeni bir tərbirdeki mestanlarga başbay qozu göşini tonuşturup atqallıqını körgülü boladdi.
0: Fanghai Xuan vakumluq oralgan göş partisini körsetkeç, yani inçki ayrış öner sən itini düşendirip, xaltısını içpli pişirilgan qoy göş kaupidin sonaklik qoy qoburğısı gıca bir-birlep tonuşturduk. Bevasti körsütüş arlıqlı uyanı başbay koyunun tarixi mənbəsi bilen Şucay'nın yaylaq mədəniyetini birləşdirib sözüldü. Tordaşlar ikayı anlığac zakas düşürvatkan bulup, bevasti körsütüş öydü pat pat din doğun kılgan pütüşüş əskertmisi alınıp turatdı.
1: Fanghai Xuan mundaq dedi. Biz 2025-ci ili 11-ci ayının utturularda ham yeni məhsulatlarını bevasti körsütüşünü təsis kıldıq. Dastlabki her günki netçe zakaz tüştün, netçe onğı köpüyüp, zakaz miqdarı özlüksiz açdı. Yerlik koy göşi ve zaranza məhsulatlarını körsütüş bilen billə, bu yerinin təbii, muhiti, çarvıcılık mədəniyeti ve ən-ənivi xalq örüp adet hünəri sən etini körsətdik. Məstanlarının itirap kılıç dəriyedisi özlüksiz eşivatıdı. Biznin bevasti körsütüşünü yaxşı kılıçqa işençimiz bar.
0: Yandaki bevasti körsütüş öyde yan bir toriya setisi koluda sözük zarangzı yığın tutkan halda tordaşlarga Çağantukay zarangzısının teriksilik muhiti ve uzukluk kıymetini tunuşturup atattı. İki eğiz bevasti körsütüş öyden bir eğizde koy güç tunuşturulsa yan bir eğizde zarangzı yığı setildi. Manı bu Çağantukay nayiyesi küçep berpaqılgan bir gül bir koy iki nam kartısı hesaplandı. Barlıq teği etkigi caylaşkan Çağantukay Nayısının əzəldin Cungu Tikensiz Zaranzı Yurti ve Cungu Başbay Koy Yurti diyen güzel nam var.
1: Bir gül bir koy, əm Şucaydaki amının Zaranza ve Başbay Koyuni yıkımlıq atışı. Şundaqla Çağantukay Nahiyesi bütün nahiyenin küçü bilen bərpa kılgan xas kəsb markisi. Zaranza ve Başbay Koyu'dan ibaret iki çoğun kesipinin umumi məhsulat kıymeti təxminən 760 milyon yuan bulup, bunun işçi de Zaranza östürüştün kılıngan kirim, dehkan çarvıcıları kişi 5 hesap kiriminin 25%-ni. Başbay Koyu bakmıçılıkıdan kılıngan kirim 20%-ni ilgileydi.
0: 2025 yılı 4. ayda Şincan Barluk Cinşuan Elektrolik Soğuz İçeklik Şirketi resmi ticaret başladı. Şirket yukur ölçemde iktidarı her kıl 4 eğiz bevasti körsütüş öyü təsis kılıp, 10 kişilik kəsbi bevasti körsütüş ticaret kollektifine təşkilləb 6 doyun hesabat numarı içip, cəmi 29.800 məstanıge erişdi. Şincan Barluk Cinşuan Elektrolik Soğuz İçeklik Şirketinin baş direktori Li Mei tunuşturup bundaq dedi. Növete Supoda bevasti körsütüş tüp setiş yeti çoğuntur 31 ölçemdeki məhsulatını öz içi qalğan bulup, tor ve tor sırtıda cəmi 4 milyon yuvallik ticaret kırımı yaratıldı. 2025-ci ili danlıq market təşviqatı arqılıq iqim cəlib qılıçdan türküsü de setiş somisi umumi setiş miqdarının 60%-dən köpürəkini ilgiləb, Fuyu Minjian danlıq markasının bütün Şincanın yezgilik məhsulatları elektrolik soda sahasıdaki tonuluş dərəcisi inaveti sicil özdi.
1: Kəsbi elektrolik soda karxanalardan başqa asasi qatlam kadrlarımı bəs-bəsdə yan telefonunu qolağı elib, körsütüb setiş qoşuğunuğa qoşuldu. 2025-ci yili 7-ci ayda Cengiz Yeza Aktekçi kənti partiya yəcəksin şücəsi Duantin Zaranza teriqçilik etizigi kirib, tunçı meydan bevasti körsütüşini başlap, qısqığına bir ayda setiş sommisini 12 min yuanga yetkizdi.
0: Tunçı qetim elektronlik soğudunun paydasını körgen Duantin derhal kent derecilik bevasti körsütüş kollektifini təşkilləb qurup, elektronlik soğuda tərəqiyyatının şəxs izdinishdan birlashib taraqqiy qilishga qarab qadam olishga turtki bo'ldi. Uning yetakchiligida kent aholisining yillik kishi bishi sab kirimi 10100 yuandan ko'payib 27000 yuanga yetdi. Kent kollektiv iqtisodiy ojiz bo'lish vaziyatidan uzil-kesil qutulib, yillik kirimi ko'payib 460000 yuanga yetdi.
1: Chag'an to'qayning hiyyalik texnik ishchilari maktabi mos qadamda to'rda egilik tiklash sinfi ta'sis qilib, egilik tiklash tajribasi yo'qlarga bevosita ko'rsatish, elektronlik savdo butun zanjirlik mahoratini sistemalik o'rgatdi. Dars o'tadigan o'qituvchilar bevosita ko'rsatish ssenariyasini loyihalash, mahsulot setish nuqtasini tanlash, bevosita ko'rsatish uyida iqim miqdori yurish-turish qatorliq ochqichlik bo'laklarini cho'r deb o'qitishni qanot yaydirdi.
0: Dərslik öz yayının xas baylıqıqı zic birləşdürülüb, zaranzı yasalımı məsulatları, əla süpətlik başbayı qozu güşi, sən meytan, şərbit qatarlıqlar, əməli məsulat oxuduş, xam materialı qılındı. Cengiz yesi, Cengiz şimali kəndi,

0: Die kaltes bir iş mahirleri sahipimiz bu içe. Künes nayisi Narat Bazri Arsan kendilerine doktor Amangül Devletkan'ın çarışlarından sağlamlıkını 28 yıl iz yıl koğdap əsli məqsətin özgərtmigellik doğrusudaki hikayeni sözləp birimiz.
1: Yakından boyan Künes nahiyyəsi Narat Bazri Arşan kentinin davalaş öyünün işki əmdili etçilişi bilen çarvıçıları arka-arkadın doğra yazdırğılı kəldi. Kent doktori Amangül Devletkan üstel aldıda oltırıp bimarlarını tekşürgeç reçisip yazdı. Üstel üstede qelin bir döve sağlamlık arxibi bar et bolup, her bir adamın kandak doğru yaydıqallıqı, kaçan qaytı tekşürçisi kerekliki toğrısta onun könlüde eniq san bar edi.
0: Her yılı 5. ayının ahri, 6. ayının başlarında kar erip, o çöpler özkende Arşan kentindeki çarvıçlar kalıp koylarını heydep, yaylak küçüp, takı çıkıdı. Bu, onlarının bir yıl içindeki en aldıraş mezgeli. Şundakla, Amangül en gəm yaydığın vaxt. Arşan kenti Narat yaylıkının en şerik tərpine. 1520 aile, 4503 adam tak arasında tarqaq oltıraqlaşkan. En yırak kigiz öy kent davalaş öydün 30 net kilometre yıraklıktı bulup, optomobil kirel mi geçke atkı tayiniş toğır kilidu.
1: 1998 yılı Amangül Sahiye Mektibini bitküzüp, doğru sandıkını elip yurtdığı kayıtıp, kent doktoru buldu. 2010 yılı Arşan kentige yötkelgenden kiyin o yaylakta öy tuttu. Çarvıcıları kayerge közse onun kesel görüş öyü şu yerge köçüp bardı. 28 yılda o 3 at almıştırıp nurğun ötki uhprap teşilip getdi. Cem'i 50,000 kilometreden artık yol yürdü. O mundaq dedi. Çarvıçılık rayonunun yolu at toyıqı bilen dəsilip payda bolğan.
0: Kışta temperatura nöldün tüven 30 net Celsius gradus bulup yığılıp kalan kar atının kursqı gıç kiletdi. Pışkıqı tonglap muz tutup kitetdi. Yazda katlıq yamğurdin kiyin tağ yolu teyil qaq bulup, at neç kıtım tağ jılgısıgı çüşüp ketkili taz kaldı. O, kılçı vaysımasının telefon sayırısılı kandak vaxt buluştuğun kati nazar çokun berişim kerek dedi.
1: 90 yaşlıq Ali Medik, Saper Ali'nin orun tutup yetip kalğınıqa 10 yılçı bulay digen bulup, rematizmlik boğum yallıqı onun orundan turuşunu mu qiyillaştırıp etken edi. Amangül, tonjik etim onun öyüge barğanda bovayı kolini polanlıdıp, menen bu kesilimni davalıqılıp olmaydı, degen edi.
0: O, gep kılmedi. Zonzuyup, oltırı bovayının qetip kalgan tizini yenik oğlap, kümüş yığınını çıkırıp, avayla pəllini izdedi. Bova aval bir sınapa qaylı ağırs eytin, dedi. Şunundan keyin her ayda üç qetim onun öyüge berişini izcil davamlaştırıp geldi. O, ət yazda doğruluk çaplak ilip gelse kıştık tek şürgende aldı bilen tını çoğuşunu istatdi. Babayının salametlik ehvalını tartıp kalıp oylarının üst ehvalıca okudu, kızgı okşaş babayının hem işçiğe kümül bületti. Babay uçurgalı arğa Amangül öz kızımdı mı yıkın deydi.
1: Amangül'nin yan telefonu 24 saat uçuk bulup, numarını bütün kenttikilerinin hemisi bilidu. İlgiri o ciddi kesellikleri yoluqıştın, bək qorqatdı. O mundaq dedi. O çağda çarvıçıları kızıp qalsa, pəqət kızıtma qaytırış doğrusu bir ələ etdim. Yaxşılanmasa, bazarğı berin dəb tapala etdim. Yaşanqallarının məydisi sıqılıp, nəpsi qiyirlişip kəsə, tınşıqıç bilən tək şürüştün, başqa heç iş qılalma etdim. Şu çağda özümni yerim doktordak hes qılğan edim.
0: 2 yıl ilgiri Herketcan Doktorxana sağlamlık 180 türü Arşan kentine makallaştı. Elip yürüşke eplik bir çağ, şindiyento aparatı, biyokimiyelik analiz esvabının hemisi seyyar kesel körüş somkısı kaçlandı. Kent doktorları şunundan itibaren köşme ciddi kutkuluş davalaş öyünü yüdüp yürüyüden buldu.
1: Bultur kışta çarvetçi Halmurat Abdurrahman yaylak köçüş yolu da toyuqsız meydisi ağırıp yıkılıp düştü. Ailesdikilere derhal telefon kıldı. Amangül telefonunu koyupla, elip yürüşke eplik, şindiyento aparatını elip, karşı vırganı karmay, takı karapmandı. Karşı vırgan onun yüzüge urulup, yüzlerini eğitiş durattı. At toyuqi teyilip durattı.

0: ve huzur bağışlaydı. Sayahatçılar uyaktan bu yakka ötüşüp, okşaş bulmağın sorttaki meyvelerini üzüp, yezikentte meyve üzgendeki azadilik ve rahatlikini his kıldı.
1: Şehir ahalısı sıçan mundak dedi. Bugün künde eşkimiz adlıla şu meyve üzgülü bulurgan bu oldu. Kızıl şumey çüçmel şirinlik, karı şumey mezilik tem alaydı yakşı. Ben alaydan öydüklerini başlap geldim. Tarihçi Renmincin meyvelik dereklerini izcil köngül koyup herveş kılıp meyvenin süptü kapalarlık kıldı. O mundak dedi. İlgir men bu cayda yeni şumeyinin yokluğunu baykap, köpçülüktün bazı muvapıq hem yeni şumey yiyelişini ümit kıldım. Kiyinki kademde Ләңгәр йесда тереш yolunu кеңәйтеп күләмне кеңәйтүне планлап атам.
0: Рен Мәңҗин тоныштырып мондак диде. Бу бер төркем шоми сорты махсус юнландан киргизелгән. Шоминең үсүш дәврелеге алаһида булып, өстүриш, өстүрүп 2нче елы андан мевегә кирде. Шомини бу ярның су, тупрак, һава климатыга тигәм яхшы маслаштырыш өчен өстүриш техникасын кайта-кайта тәтбик кылып, парвиш кылыш техникасы үстидә изденеп, нургын кыйын өстүриш мәсьәләләрен хәл кылды. Багъчы районында илми усулда сугырыш, огытлаш парвиши ва гашарат зиненең алдын элиш, яшел парвиш кылыш усулын кулланып, бүтән җарыянда инчикләштырып yetiştirip meyvenin tabii tami ve ala süpitini en zor derecede saklap kaldı.
1: Kızıl kara iki kıl şumey istimalçılarının yaktırışı erişti. Kızıl şumeyinin şiriniz köp, çüçümel, yeşlik. Kara şumeyinin meyve puru, kuyuk, uzukluk kıymeti mol. İki kıl sortunun terkibinde köp kıl vitamin ve paydalık terkibler mol bulup, kündülük istimal kılganda kütünüş bedenini sağlamlaştırış paydalık. Hem istimal kılış ve yemeklik arkalık davalaş kıymetlik iyi. Yeni meyveni bir basit ilgili buludu. Yeni meyvelerini pişiklaş arkalık barlık gelgen bir kata mesulatlar pazarını yanımı kenaytıp, yeziklik mesulatlarının ıksadi önümünü aşırdı. Ren Mingjin mundak dedi. Biz has inçik pişiklanan mesulatların noktalık tetkik kılıp etip, şu mey murabbası, şu mey temlik marojnini asastık. Biz xas inçik pişiklanğan məsulatların noktuluk tətqiq qılıb etib, şumey murabbası, şimey təmlik marojnini asaslıq təvsiyə qılıb, yeni meyve qiymetini qezib çıxımız. Kəsb zəncirini uzartış, məsulat törünü beytiş arqılıq, şu cayının şimey kəsbini köp xilleşiş, yönlüşük xarab puxt qədəm bilən tərəqi qıldırmız.
0: Növətdə meyvelik bağı bak kirib üzüşni. Tallap setivilişini kollaplı kalmay, yana turda zakas kılış yolunu maskademde eçip, Ağdön kentinin əsli ekologiyelik şumisini etiz beşidin istimalçılarının koluğa bivasti yetküzüş imkaniyetiga ege kıldı. Küçük şumi istimalçılarının ihtiyacını kandırıplı kalmay, yana yezi kentlerinin kirimini aşırışka türtkü buludugan, şehir etrafi istirahat kespini beytidugan, has yezi ilgilik yarkın noktası kaylandı.

0: Çinjanın alahide meslatlarını bir günlükü bilerle setvelip, özgeçi mal setveliş təsiratı yerçeləyisiz.
1: Çinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiya'dan başlanıdı.
2: Çinjan radyo televiziya stansisi Sılıvşıdın Aptitali 6.0 pilus nuskisi turmuşunuzu rəndarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdın Sılıvşıdın Aptitalını çürüp, sərxil məzmulladın huzurunun.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.
4: Hürmetli radyo anlayıcılarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programımız. Emdi deyiktağına yezi iyilik yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

Yakında Şincan Yezgilik Daş Üyesi'nin otlakçılık mutakasiler kolektifi tətqiq kılıp açıqan birini tolıqlaş, ikini yol koyuş, üçünü öztürüş, boç əlalaştırış, toplaştırış texnikisi devletinin kəşfiyyat patnetliğe erişti. Bu texnika otlaq bilen çarvının zidiyetini pəsaytıp, otlaq baylıqıdın paydalanış ünümünü öztürüp, otlaq çarvıçılıkının yuxur sifatlik tərəqiyyatını pən texniki tərkib bilen təminləşini ilgiri sürdü. Şincan'ın tabi otlak külümü kən bir kısım çarıp bekliğen otlaklar uzak mezgil əsliği keltiriş kıyılık derecesi çoğun buluş, ot çöp o solu tüvenerek buluş, su oğutun paydalanış ünümü tüven buluş katarlıq gəvdilik meselelerge duş gelip, otlak ekologiyasının qoğdaş ve çarıbıçlıkının yuqur sifatlik tərəqiyyatını belgilik derecede çekilip koygan idi. İştep çıkırış əmeliyetindeki ağırlık noktu karta Şincan Yezgilik Daşıyosu'nun otlakçılık mütəxəssislər kolektifi, mevkani, rayon klimati ve otlak alahidlikiye koyup, ekologiyanı aldıngı orungu koyuş, delcaydı tedbir kolunuşu için durup, bir gevdileşken yukur ünümlük otlak yakışlaş teknik sistemisini berpa kıldı. Birini tuluklaş, yerini ağdurmayı tulukla deriş teknikisini kolunup, tıpraqının xüsusiyetinin özgürüp geçişini imkan kadar azaytış aldıngı şartına, muvaffaq kilidgan ot çöp uruqlarını çekingen otlaklarga dəl cayda tuluqlap, otlaq bərpaqlış ünümi ve yepinç ösümlüklerin əsligi kiliş sürüitini aşırışını körsütür. İşkini yol koyuş, dəl cayda soğuruş ve dəl cayda oğutlaştın ibaret, işki türlük su oğutun tənseş tezgirleş tədbirini yürüşleştirip yolu koyup, ot çöplerinin ösüş baskıcı, tıpraqının su əhvali ve uzuqluq bilen təminleş şaraitı asasen ilmi başkuruşunu körsütür. Üçünü öztürüş texnikini toplaştırıp kolunuş arqılıq, otlaqının münbətliki, otlaqının işlep çıxış küçü və dehqan çarımçılarının kırımdın ibarət üç cəhətdə mas işini işqa aşırışını körüstüdü. Texnikini yolu koyuş cereyanda mütəxəssislər kollektifi çekingen çarvı bekılgan otlaqlardaki yepinç ösümlükler şalan buluş, taqır yer nisbiti bir kadar yuqur buluş, tıpraqının su saqlaş, oğut saqlaş darı tüvəlləb keçiş qatarlıq məsələlərini çördəb, muvaffaq ot çöp türlerini tallab həm tuluqlab öz türüş şəklini əlalaşdırıb, ağdurmayı teriş arqılıq yer ağdırışının tıpraq və yepinç ösümlüklərini buzğunçuluk uçur tişidini saqlan. Şunu bilən billə, otlaq tıpırıqının nemlik əhvali ve ot çöplerinin öz ihtiyacı birleştirip, dəl cayda soğuruş bilen dəl cayda oğutlaşını yürüşleştirip kanat yaydırıp, tuluqlap terilgan ot çöplerinin tez mayıs çıxırışı, muqim top kuruşunu ilgiri sürüp, otlaq topunun kapınış derecesi ve yemxeşek o solunu aşırdı.

Bu yıl kirgenden bu yan Şeyhov şehri bu yıllık yezi taş yollardaki yardım puli urnığa mukabat beriş boyunca meblağ ajırtıp yol özgertiş türünü puxta qadam bilen ilgari sürdü. Yakında Şeyhov pazarı Daçuan kentinin yezi yol türü kuruluş nak meydanında kuruluş adamları maşınlar bilen mas qadamda meşgulat kılıp yol yüzünü tüzleş, asfalitlaş turuş qatarlıq kuruluşlarını tertiplik kanat yaydırdı. Şeyhov şehrinin 2026 yıllık yezi taş yol türü texnika bölümünün mesulü Ding Chaoxi mundaq dedi. Türge cemi 13.950.000 yuan meblağ silinip, 7 yezi pazardaki cemi 32.5 kilometrlik 21 yolunu her tarafıma remont kılıp, deritisini östürüş yolu koyuldu. Növette Şeçav yezisi Huanggong pazarı, Sidagu pazarı, Hatubuk pazarı da bütünlüğü tamamlanan bulup, 6 ayının ahırı hemisi de tapşırıp, tekşürüp ötküzübeliş ölçümüge yetişi mülçerlendi.

Bu meskilde Ürümçi şehri Midong rayonu Sendauba Bazarı da Cuvangzi kentideki Çamğur Tunca Nöbetlik merkezlik yığı verilişini kütüb aldı. Yeniden bazarğı silingan Tunca Qetimlik Çamğuru Ela Süpüti bilen bazar pürüstünü ilgiledi. Ertizlikteki dehqanlar uçuk hava peytini çın tutup yığıp, ayırıp, mal tayyarladı. Terikçi Yang Junping, Uda 3 yıl da Cuvangzi kentide 630 mo yerge köktat östürgen bolup, hazır 53 mo yerdeki çamğur yığı veliş mezgilini kütüb aldı. O mundaq dedi. Çamğurni her yili 2 qetimden 3 qetimgacha terğili boludu. Her mo yerning hosuli 2 tonna etrapığı yetidu. Her qetim yığı veliş mezgili yetip gelgende Qashqar, Kurla, yana Jodin, Shinlian bazırdaki seti veliş toğdigarları arka-arkadın kelip seti aladı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı kılıp otomobil haydab, bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının Munbet Tuproq proqramımızı boyu canlı dişbərdik. Anlığınızlara rəhmət. Ətki Munbet Tuproq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudaki texmi köp sərxli hekayələr davamlıq diqqətinizdə buludu.

siyasini sijil alalaştırıp, yükseldirip, Beijing şehrinin stratejik ornini çoŋkur emilileştirip, 4 merkez iktidar kuruluşunu küçeytip, 4 mulazimet seviyesini östürüp, heybetlik, tertiplik, memuriyet muhiti. Kadimki bilen hazırkı yuğurulgan şehir kıyafeti berpa kılıp, azade, kolaylık yaşaş muhiti yaratıp, 2035 yılı sosyalistik zamanvilaştırış nişanını başlamçılık bilen asasi cihetin işkaşırışını bekitti. Beijing şehrinin başlıkı yeni yoğmadak dedi. 15. 5 yıllık terakkiyat nişan vazifesi aydınlaştırıldı. Biz başucu Xi Jinping'nin Beijing toğırsıdı kılgan muhim sözünün royunu çoğunkır ızcıllaştırıp, paytaxtının mesuliyeti ve burçini puhtu igilip, partiya ve devlet hizmeti umumiyetige tekimi yakşı mulazimet kılıp, halk ammısının güzel turmuş ihtiyacını tekimi yakşı kandırıp, türlük hizmetlerde ülgülük rolümüzni tırışıp cari kıldırıp, sosyalistik zamanvilaştırışını başlamçılık bilen asasi cihetin işkaşırışta el kulguş ilgirleşni kolgu keltürüşke hakiki kapaletlik kılımız. Kelgüsi 5 yılda Beijing iqtisadning yuqori sifatlik taraqqiyotini yangi pallaga ko'tarishga turtki bo'lib, rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining yillik o'rtacha o'sish sur'atini 4.5%dan 5% kichik qilib bekitdi. Fan texnikida yangilik yaratishning hayotiy kuchini oshirib, ul tadqiqotni kuchaytirib, butkul jamiyatning tadqiq qilib yetish selinmasining ko'lamini 6%dan yuqori saviyada saqlab, raqamlik iqtisodning qo'shilma qimmatining yillik o'rtacha o'sish sur'atini 8% atrofida qilib, sun'iy aql, yeshil ilg'or energiya va tuvan karbonlik muhit asrash kasbini trillion darajalik yangi kasblar topiga aylantirdi. Beijing Tianjin Hebei xalqaro fan texnikida yangilik yaratish markazi qurilishini puxta olg'a siljitib, Beijing Tianjin Hebei'nin mas taraqqiyotining uzluksiz cho'ng qurilishi va amaliy bo'lishiga turtki bo'ldi. Odatdan tashqari cho'ng shaharlarni idora qilishni kuchaytirishga ahamiyat berib, eng yaxshi o'lcham abchil shori orqali shaharni inchki idora qilish saviyasini o'stirdi. 15-chi 5 yil mazgilida Sanshi o'lkasi o'ttiri rayonlarining qat ko'tarishini tezlatish strategiyasini yo'lga qo'yish, Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va yuqori sifatlik taraqqiy qildirishni ilgari surish. Davlatning boylik tipidagi iqtisodning tipini o'zgartirish, universal yondosh islohot tajriba rayoni qurish. Ichki quruqlik rayonlarining sirtqi echib etish yangi egizlikni barpo qilish qatorliq burch va vazifalarni cho'rdab, davlatning muhim energiya xom ashyo bazasi, o'zgichi jabduq va ilg'or yosimichilik bazasi qurish qatorliq 6 asosiy hujum yo'nalishini puxta egilab, tipni o'zgartirib taraqqiy qildirishni qatti tartiblik ilgiri surdi. Sanshi o'lkasining boshlig'i Lu Dongliang mundaq dedi. Biz başucu Xi Jinping'nin samimi tapşırkını əstiçin saxlap, devletinin tok, kömür bilen təmillişige kapalı tıkılış məsuliyetini zimmimizgi ilip, energiya tipini özgərtişini tezletip, ən-ənvi kəsiblərinin tipini özgərtip, dərizisini östürüşünü ilgiri sürüp, güllənmi kəsiblə, kəlgüsi kəsiblərini şərait qıqarab, orullaşdırıp, kömürdün başqa qezilmi baylıqla, yezi igiliki, mədəniyyət, sayahat, kütünüş, ekologiya qatarlıq seliştürme əvzəllikini cari qıldırıb, energiya baylıq əvzəllikini tərəqqiyat əvzəllikigi aylandırımız. Kəlgüsi 5 yılda Sanshi ölkisi yuqur süpətlik tərəqqiyatda körünərlik ünümlü qolgı kəltürüş. Baylıq tipidiki iqtisatının tipini özgərtişdə zor ilgirləşləni qolgı kəltürüş qatarlıq 8 cəhətdiki asaslıq nişanını aydınlaşdırıb, 6 çoğun türdeki 26 türlük asaslıq körsət güç və konkret nişanını inçkiləşdirib, yenidin köpəygən tırılmı energiya generatorla qrupsının kölümünü 100 milyon kilovatqı yetküzüdü. Yenici energiya sistemisi bərpa qılıb, adətdən taşqırı təbii qazını zapas saqlaş, işləb çıxırışını ilgiri sürüb, 2030-cı ili məsulat miqdarını

0: yarım yıllık bazarga aldın hüküm kılışı da aktif ümit var vəziyyət görüldü. Kəsbi fəaliyyətinin közləmi körsət göçü 55,9% bolub, davamlıq yuqarı gülünüş dairəsi də durdu. Bunun içi də tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi, poşta tiziyyət gözüş kəsbi və köpxıl usulda ulap toşu sahasıdaki kəsbi fəaliyyətlərinin közləmi körsət göçü aldınqı 20 yıldakidən səl örlədi.
1: Stansımız xəbri. İran armiyası 6 ayının 3-cü günü yarım gecədə bayanat ilan qılıb. İran deniz armiyası Oman qoltuqda Amerika armiyasının bir qoğluğuç paraxotuğu zərbi berib, bu paraxot təsis qılınğan, İranğa düşmənlik hərəkəti ilib baradığan kumandallıq kontrol mərkəzigə zərbi bədi, dedi. Amerika bunu inkar qıldı. Amerika armiyası Merkezi Komandallık Ştabı 6 ayının 3. günü mandak dedi. Bugünkü kadar Amerika armiyası 125 soğudu parakotunun yönülüşünü özgertti. Hem de kamal kılıç telepigi rayı kılmağan old parakot ne herket iktidarını kaldırdı. Amerika Zontonu Trump 6 ayının 3. günü munulanı bildirdi. İran bilen bolgan söhbet naayet oğuşluk bolu atıdı. Yeni bir növbetlik söhbet müşebbetinin ahire ötküzülüşü mümkün. Gelişim imzalangan dinkin, Hormuz boğazı derhal kaytıdın ecevitil odu. Şu günü Amerika Parlamenti Avam Palatası bir karar makul odu. Bunun maksat, Amerika Zontonu Trump'nın İran'a kural işiltiş hukukunu çekleş. Trump'nın İran'a karatkan her bir hareketini ahırlaştırışına talep kılış.
0: Stansımız haberi. Birleşken Devletler Teşkilatı yığınında 6 ayının 3. günü Avustriya, Kırgızistan, Portugaliya, Trinidad ve Tobago, Zimbabwe, Xavfsizlik Kengişinin gayri daimi azalıqı saylandı. Bunun içi de Kırgızistan tonca qetim saylandı.
1: Stansımız haberi. Ukrayna Zontonu Zelenski 6 ayının 3. günü Rusya Zontonu Putin bilen bivast söhbetli işini halaydı qallıqını. İki devlet başlıklarının sözleşişi arkalık, Rusya-Ukrayna tokunuşunun baldurak ahırlaşışıga türtki boluşunu ümit kılıdıqallıqını bildirdi. Rusya hazırca inkas kaytırmadı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Emde dikkatinle anlatış aldı da Turgan başka məxsus programlarımızda bolsun.
2: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Xalq Radio Stansının Uyğurca Radyosu.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi dünyaya nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo alıcılar, ben Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Serbiya Zungtuğu Vucic'nin tüncük etim Cungo'da devlet işleri ziyaret edip olgallıqıga halkıra ommevi pikir icabi baha bedi. Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü Zungtuğu Vucic bilen sohbet ötküzüp, Cungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, stratejiyelik, emralık münasibetini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Cungo-Serbiya takdir ortak kevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke bir dak koşuldu. Tahlilçile, bu Cungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep kardı. Cungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu kanda kılıp yeni yükseklik götürüldü.
1: Yakında Cungo Amerika başlıkları Sünni akıl meselesi üstüde icabi fikir almıştırıp, Sünni akıl boyu

0: hükümetle ara sözleşini kanat yaydırışka koşuldu.
1: Yaponiyanın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro, Yaponiya müdafiye iktidarını devamlı küçeytip, hem rayon hayupsizlik hemkarlıkını kengaytip, rayon müdafiye işlerde yeni rolünü üstüge alıdı, dedi. Köpligen halkara küzet küçüle bu akti toktılıp, Yaponiyanın alakadar yüzlenişi rayon ciddi vaziyetini keskinleştirip, her bir hazırlıkla musabıksı ve tokunuş hatırını aşırıydı, dedi.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla programımızın tepsili mezmulları da bozsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Serbiya zungtuğu uçuşunun tüncü kettim cüngodu devlet işleri ziyaret edip olgallıqıga halkıra ommevi pikir icabi baha bədi. Cüngonun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü zungtuğu uçuş bilen söhbət ötküzüp, cüngo bilen Serbiyanın umumüzdük, strategiyelik, əmralıq münasibetini üzlüksüz çoğunkırlaştırıp, Yeni dövrdeki Jungo-Serbiya taktır ortak gevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke birdek koşuldu. Tahlilçile bu Jungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep karıdı. Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu kandak kılıp yeni yükseklikke götürüldü. İki devlet başlıklarının söhbeti de mol neticeler kolgu geldirildi. İki taraf 20 neç türlük hemkarlık hücreti imzaladı. Cancigar dostluk yeni mi müstehkemlendi. İki taraf hemkarlıkıga yeni yol açıldı. Serbiya zungtuğu Vučić'nin tüncü kıtım cungoda devlet işleri ziyaretide bolgallıkıga halkıra ommevi pikir icabi baha bədi. Jungo'nun devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü Zungtung Vučić bilen söhbet ötküzüp, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Jungo-Serbiya taktır ortak gevdisi berpa kılışını sicil ilgiri sürüşke birdek koşuldu. Tahlilçiler, bu Jungo bilen Serbiya'nın hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga yeni hareketlendirgüş küş koştu dep karıdı. Jungo bilen başka devletlerinin alakısı da Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu özgeci ülge tikligen. Serbiya Jungo bilen yeni devir taktır ortak gevdisini birlikte berpa kılgan tunji Avrupa devleti. Şundakla Jungo bilen bir belbağ bir yolunu tan kuruş hemkarlık hüccetini en burun imzalıgan Avrupa devletlerinin biri. Bu yıl Jungo-Serbiya umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllıkı. İki taraflık münasibetinin terakkiyatı bir muhim tarihi mezgilge kadem koydu. Bu kıtımkı söhbette reis Xi Jinping munulanı takitledi. İki taraf alakını küçeytip, öz ara işin işini müstehkemlep, hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, öz ara kollap, kol tutuşup, takdirdaş bulup, ortak gülünü dığan parlak dağdam yolda menip, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini yeni yükseklikke götürüş gerek. Beijing çet el tilleri daşösi, Rayon ve Yer Şarı İdari Kılış Ali Tetkikat Yurtu'nun profesörü Suyhun Cihan tahlil kılıp mındak dedi. Reis Xi Jinping'nin muhim bayanı şunu körsetti ki, Jungo bilen Serbiya'nın cancigar dostluğu hem asasını puhtulap hem derecesini üzlüksüz östürüş gerek. Bu, iki devlet münasibetinin kelgüsü terakkiyatını strategiyelik körsetme yetekçiliki bilen temillep, hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırışka yöneliş körsetip bədi. Növette, Jungo bilen Serbiya'nın umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetini yeni yükseklik götürüş kütürtkü boluş, hem işki devletinin öz terakkiyatının işki ihtiyacı, hem mürekkep halkıra vaziyetteki mukarrar tallaş. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışıydı. Serbiya mı? Serbiya 2030 devlet terakkiyat planını ilgiri sürmekte. İki devletin terakkiyat stratejisini tutaştırışını küçeytiş, el rayığı uygun, çoğun vaziyetki maskeludu. Taşkı cihetten karganda, dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünün sürüeti tezleşi batıdı. Jungo bilen Serbiya'nın nurgun halkara ve rayon meselelerdeki meydanı okşip getirdi. Maslaştırış ve maslaşışını küçeytip, halkara tınışlık ve adıllık, hakkaniyelikni tekimi yakşı kogdaşka togır geliyordu.
Яңа вазиятта қандай қылғанда Джунго белән Сербияның жанжигер достыгын яңа юксәклікке көтергеле болады. Ике дәүләтнең алакысы да үз ара хөрмәтләш, үз ара ишенеш асас. Ике дәүләт башлыкларының стратегиялык итәкчелегендә Джунго белән Сербияның стратегиялык үз ара ишенеше үзлексез күчәйде. Бу кетем Зунтун Вучич Джунгоды зияратты болганда, Джунго белән Сербия qarshi tarafning davlatning egilik huquqi zimin putulligi va millatning izzat hurmatini qo'g'dishini qat'iy qo'llaydiganligini bir birining yadroliq manfaati va ko'ngil bo'ladigan muhim masalalarda bir birini qo'llaydiganligini tashqi kuchlarning har qandoq bahona sabab bilan boshqa davlatlarning ichki ishlarga aralashishiga qarshi turadiganligini qayta ta'kidladi. Ziyaret mezgilide kişilerinin dikkatini tartkan bir orullaştırış şu ki, 5. ayının 25. günü Reis Xi Jinping Zongtong Vucic şerifige dostluk ordeni tarkıtış mürasimi ötküzdi. Bu hem Zongtong Vucic'nin Jungo Serbiya dostluk üçün koşkan töhpüsünü yüksek muayilleştirgellik. Hem işki devlet halkının yeni devirdeki Jungo Serbiya taqdir ortaq gavdisi qurilishiga bo'lgan samimiy orzusi. Bu Jungo Serbiya o'tirsidiki yuqori saviyalik strategiyalik o'zaro ishinishga guvoh bo'ldi. Amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirish Jungo Serbiya do'stligining real kartinasi. Asal, kala, qo'y go'shti qatorliq Serbiyaning alohida mahsulotlarining Bağan seri Jungo bazırgı kırışıdın tartıp, Belgrad şehir aylanma taşıoluy qatarlıq Jungo karxanıları kuruşku katnaşkan türlənin Serbiyanın tərəqiyatıga küş koşuşkıca. Andın Zongtong Vucic'nin Vengriya Serbiya tömür yolunun Serbiya bölüke yukur sür etlik tömür yolugu oltırıp Jungo sür etige apırın okşıgıca, Әмісі Джунго білән Сербияның жанжигер достықының чонқырлықыны намайян қылды. Бұқетім Джунго тәрәқият стратегиясыны тұташтырушыны күшейтіп, бір бәлбақ бір еліне тән құрышының ұттыр мәзгілік әркет планыны яқшы әмелейләштіріп, сүн-и әқіл, рәқәмлік ұқтысат, ешіл энергия, илғар ясымычылы қатарлық гүлләмі сағалардық әмкарлықны орылаштырушыны зор айтып, Yeni iş noktasını etişini otturğa koydu. Tahlilçiler mındak dep görsetti. Jungo Serbiya hemkarlığı da muhim noktanın teknik terakiyatı ve yeşil energiyagi merkezleşişige ägişip, bir belbağ bir yoluna yukur süpetlik tən kuruş puhtı ilgiri sürülüp, işki devletnin terakiyatıga teximi köp kuvvet elip geledu. Адамият алақсы Джунго-Сербия мұнасыветінің тарақиятыды ке түгімәс әркеттендіргіш күч. Белград көчілірді ке хәнзуч хәт бәлгілірдің тартып, Зунтың өчешінің кичік оғлығыча хәнзу тіл езіғі өгінішкі башылды. Хәнзу тілі Сербияді ке ішкінч чон чәт әл тіліғі айланды. Мәдіният алмаштырышта тақ дәріялардың халқыған қалып көрік селінді. Yakın kıyıladın bu yan, bivasta avyatsiye katnışının eçilişi, öz ara vizi keçirim kılış, şiki dölet halkının beriş gelişige tehimi kolaylık yarattı. Bultur ötküzülgen, Jungo Serbiya halkı dostluğunun 70 yıllıkını tebrikleş pahaliyeti, şiki dölet halkının çüşün

0: Hürmetlik radyo alıcılar. Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro yakında 23. nöbetlik Shangri-La sözleşi yığınında Japonya müdafiye iktidarını devamlı küçeytip hem rayon hevipsizlik hemkarlıkını kengeytip rayon müdafiye işlerde yeni rolünü üstüge alıdı dedi. Köplügen halkıra küzetküçüle bu akt toktılıp Yaponiya'nın alakadar yüzlenişi rayon ciddi vaziyetini keskinleştirip her bir hazırlıkla musabıksı ve tokunuş hatırını aşırı veti doğu dedi. Koizumi Shinjiro Shangri-La sözleşi yığınının umumi yığınında atalmış yeni nuskudaki Indokiyan Tinch Okiyan rayonunu erkin eçivetiş tesavvurunu tergip kılıp Yaponiya'nın müdafiye iktidarını yenimi küçeytip rayon devletleri bilen bolgan hevipsizlik mekanizmi hemkarlıkını küçeytişini teşebbüs kılıp, Japonya rayon müdafiye jabdukları ve texniki hemkarlıkı da yeni rolünü üstüge elişka bel bağlı dedi. Koizumi Shinjiro'nun yukarı pozisyesige karta Kambodja'nın devlet işleri katipi Ngotay muhbirinin ziyaretini kabul kılganda mundaq dedi. Asiyadaki her kaysı devletle Yaponiya militarizminin tajavuzçilik tarihini hergiz unutmaydı. Her kaysı devletle Yaponiya'nın növetteki yeni hevipsizlik halatının hakiki müdafiye ihtiyacını çıkış kılgallık edin ya ki yeni küş toplap ucum kılışını oylaydıgallık edin guballanış kayaklık. Endoneziya Akılla Ambri Para Sindikatının icraiye müdiri Verdika Utama mundaq dep qardı. Yaponiya'nın yakın kıyıladın buyan müdafiye iktidarını devamlı kengaytişi, kural eksportu bolgan çeklimini boşdiş ve atalmış kaytırmı zerbi beriş iktidarını terakki kıldırışını öz işçi galudu. Bu rayon devletlerinin dikkatini kozgıdı. Bu hareketle tarihi zidiyetini kaytıdın keskilleştirip etişi hem Asya Tinch Okean rayonudaki her bir hazırlıkla musabıksının yanımı ciddileşişige törtkü boluşu mümkün. Singapur, Yusuf Issaq, Şarkı Canubi Asya Tatqiqat Yurti, Şarkı Canubi Asya Eller İhtipaqi Tatqiqat Merkezinin məsləhətçisi Say Chingo munulanı bildirdi. Yaponiya müdafiye hamçoti ve devlet müdafiye sanayiti paliyeti cihette özüge çekleme koyuşunu tedirici boşaştırıvatıdı. Bu sırttikilerde Yaponiya uruştun kiyinki tiniş terakiyat yönülüşüdün tedirici çetnep, militarizm konu yolu kaytıp gitemdu kandak digen endişini peyda kıldı. Diplomatiya ministerliğimizden bayanatçısı Lin Jian bunundun ilgiri, Yaponiya'nın başveziri Takaichi Sanae'nin yeni nuskudiki erkin eçivitilgen Indokiyan Tinch Okiyan tesavvurunu otturgu koymakçı bolgallıkıgı karta, karellik muhbirla yığınıda suallarga cevap bergende mındak dedi. Devletle alakısı üçüncü terepki kartılmazdıkı, ya ki üçüncü terepnin menfaatige ziyan yetküzmezdiki gerek. Yaponiya erkin eçivitişini nikap kılıp, emeliyette bolsa lagır karşılaşışıgı kutırtıp, Gujmekleşi veliş bilen hepeleşti. Bu hıl kılmış rayon devletleri ve halkıra cemiyetinin tınışlıkı intiliş, terakkiyatını közleş, hemkarlıkını ilgir sürüş, ortak arzusu zıt bulup kişilerinin könlüğü yakmaydı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu için anlatış bəduk. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İminjan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramən.
2: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı.
1: әрбір тамшы су өз орнын тапсын.

Kadil Dostlar programımızın dağılmıştırımız yukarıda anladığımız Akku namlı Kazakçı nakşı hem de Anam namlı Moğolçı nakşını huzurunlar sunumuz.

Radio anlıqçılar, bu sahibimizde Abdonum rayonumuz aile doktorlarına AI yardımcısı koşup 2030 yılı 60% kollektif kaplanıdı degen haber dektinlerde bulundu. Yakında Abdonum rayonluk sahiye sağlamlık komiteti süni akli iktidar arkalık aile doktori hizmetine küç koşuşunu tez algı sılcıtış doğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıp 2030 yılı барғанда aile doktori asası gavdi kılıngan. Süni akli iktidar terek kılıngan. Ahaliler teşebbüskarlık bilen katnışıdığan mulazmet endisini asası cahattin berpa kılıp, asası katlamda diagnoz koyuş, davalaşta süni akli iktidar kuşumç kolunuşi 60%'ten artuk aile doktori kollektifini kaplıp, aldını eliş, tasqaş, diagnoz koyuş, davalaş, salametlikni əsligi keltürüş, başqurşdan ibarat bütün zəncirlik mulazimət əndisini takamullaşdırıp, nahiyə rayonunun kesəlliknin aldını eliş, davalaş və sağlamlıq başqurş iqtidarını omum yüzlük östürdü. Uxturuşda basqışlıq vəzifələri otturğu qoyuldu. 2028 yılğa барғанда süni akli iktidar арқылық aile doktorlarına küç koşup, kelişimlik aile doktori mulazimetinin kaplaş nisbeti ve ahalilerinin razı buluş dərəcəsinin 75%'ten tövən bulmaslıqı işqa aşırılıdı. Nahiye rayondaki sozulma kesellikler boyunca başqurulduğan kişiler topunun doktorxanada yetiş nisbeti muqim tövənlətildi. Uxturuşda kelişim imzalaş, arxıp turguzuş, salametlik tekşürüş, sozulma kesalliklerini başqurush, doğru işiltişte məslihat beriş qatarlıq alqılar çördülüp, konkret vəzifələr aydınlaştırıldı. Kelişimlik mulazimet mükemmelleştirildi. Süni akli iktidar arqılıq aile doktorlarına yardım berişte ahalilerinin yeşi, sozulma kesallik türü ve sağlamlık xavp xatırıga asasen mulazimet kollektifi dəl cayda maslaştırıldı. Ahaliler asası boğca ve xaslaşkan boğçını öz aldığı tallab, zakas buyurduş şeklide kelişim imzalaşını işqa aşırsa buludu. Vədige əməl qılış süpti ve önümü östürüldü. Umumi xalq salametlik təkşürtüşü cəhətdə salametlik təkşürtüş nəticəsini arxıbqa optimatik kirgüzülüb, xəvb xətərini qatlamlarqa ayırış tamamlanıdı. Asasi amevi səhiyyə mulazımeti cəhətdə süni əqli iqtidarlıq

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Şıting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultijay hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
3: Saat 14'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şıting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıting Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning temhurçığı aylanıdı.
2: Saat 22.20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şıting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
6: Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti,

0: Sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiran kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı.

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında Tarbağatay vilayeti Çağın Toqay nahiyasının 2-nji növbetlik şehir şatlık sağlamlık yugurish müsabakası Devlet Yolu 219-nji liniyasının Çağın Toqay bölüki İğizi baş barmak yer belgesi rayonunda başlandı. Mıngı yakın yugurish mahiri uçkandak yugurup Çağın Toqay'nın özgüce hayatı küçünü ihbatıladı. Seherdeki Çağın Toqay'da illik mayın şamal çıkıp Mənzərə kişini məbdun qılatdı. Müsabiqə yolu boylarda ot çöplər və dəl dərəxtlər bük baraqsın öskən bulub, hayati küç orğub duratdı. Mənzərə çoğun yolu, tağı gülü piyadələr yolu bir-birigə girəlişib, rəng-arəng bulub, yaşaşqa, sayahat qılışqa bab gelədiğən ekologiya yögümü rəsmini sızıb çıqqan idi. Buyruq tapançısı ettilişi bilen tan, her xil tənərkət kiyimi kiygen musabıqıki qatnaşqan mahirlar kötürengü ruh, kaynaq, esiyat bilen yugurşki başladı. Ademler topi rənglik uzun derya hasıl qilib, Dövlət yolu 219-nji liniyası buyuriki ən güzel musabıqı yolu da uçqandak yugurşdi. Ürümçidin gelgen Jovi Çin mundaq dedi. Çağın Toqay nahiyasının muhiti nahiyeti güzelken, bu yerge kelgenden keyin nahiyeti hoşal bulduk. Ailemizdikilerini seferver kılıp, bayramdan paydalanıp, sağlam, hoşal halda bu musabıqını tamamladık. Bu qetimki musabıqa, tenterbiye bilen medeniyet sayahatının yoğurma terakiyat ediyesini çoğunkur, emeliyetten ötküzüp, işki çoğun has musabıqı yolu. Musabıqıya qatnışılığan tört çoğun grupa ayırımsını ilmi təzis qilib, oxşumağan kişiler topunun tənərkət ehtiyacını qandırdı. Musabıqa 18,219 kilometrlik xalqını beytiş, kim yugurish şahi, şəhər çıdamçallıq musabıqısı, 5,12 kilometrlik Çağın Toqayda uçuruşuş, şəhər şatxuram sağlam yugurishge bölüngen. Çıdamçallıq musabıqısı, ərlər qorupsi, ayallar qorupsi, şəhər sağlam yugurişi, çoğunlar kiçiklərini yetəkləb, ata-anılar, balalar yugurişidin ibarət tört qorupuğa bölüngən bulub, bütün məmləkətinin ərqaysi caylardaki mıngı yeqin yugurüş həvəskarlarını musabıqıya qatnışıqa cəlib qaldı. Mahirlar yol boyu yeşillik kaplıgan şehir kıyapıtını izgılıp sap havadın nefeslendi. Tenerket bilen şoğulluğunu şeryanı da Çağın Toqay nahiyasının şehir kuruluşudaki yeni özgürüşlerini çökme izgıldı. Tağ gülleri poreklep eçilgan çağda nurgun sayahatçiler özü otomobil haydap Çağın Toqay'a geldi. Çağın Toqay nahiyasının şehir çıdamçallık yugurş musabıqısı ve şatlık sağlamlık yugurş musabıqısının onları özgüce hayati küçük dolgan Çağın Toqay'ını

Növbette bağraç gülü soğuk kuşları köpeydiğen avat pəsilini kütüb aldı. Kuş çöcülleri arka-arkadan tohumunu yerip uvudan çıktı. Bağraç gülü Lusiyavan köl rayonu da Karna, Akkotan, Mayan Qatarlıq pəsil kuş çöcülleri arka-arkadan tohumdan çıktı. Karna oğusu da tohumdan yeni çıkan çöcüler ozuqlun işini ögendi. Akkotan çöcülleri bir-birini qoğuluşup oynap, tənpunluğunu saklaş ve uçuşunu qayt-qayta məşiq kıldı. Yıl boyu bu yerde sürətki tartıdığan foto sürət əvəzkari Wei Jinjian qoludaki foto aparat arqalıq göz aldıdaki güzel mənzirlərini toxtumay xatırladı. O mundaq dedi. Bu bir qancı yılda Bağraş gölünün ekologiyası da zor özgürüş boldı. Kölünün suyu teximi süzükləşdi. Qumışlar teximi qoyuq östü. Quşlar teximi köpəydi. Bağraş gölü soluq yerini başqoruş, qoğdaş punktinin başqoruş, qoğdaş xadimi Guzi Shu başqoruş, qoğdaş punktinin quşlar

köpeyiş mezgü noktalık köpeyiş rayonu'na 7 mukim közütüş noktası. 4 ölçemleşken közütüp noktalık köpeyiş rayonu'na 7 mukim közütüş noktası. 4 ölçemleşken közütüp liniyasını uğrullaştırıp közütüş liniyasını uğrullaştırıp noktalık rayonlarını çarılıp tekşürüş közütüşünü toluk işe aşırıp ölük bolun kalmağalıkını tonuşturup mundaq dedi. Növete biz gözetken kuş türleri 200 kıldın eşip 10 yıl ilgirgedin 30 kılgı yakın köpeydi. Karı leylek, akku katarlık etvarlık kuşlarımı bu yerge gelip uvu yasap köpeydi. Soluk yerdeki yepinci ösümlüklerimi nahaydı yakşı eslige geldi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, tiyekimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makamımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rendar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahipimizde Şincan, Şinye, Şarkı Cungara Kömürdün yılığa 2 milyard kub metr tabii gaz eliştirinin kuruluş baskıçı kırgallikini tonuşturmuz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıw Şıtin Atletalının 6-0 pilos nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşıñızğa tosalğısız hämra boladı.
1: Saat 8:20-da Sılıw Şıtin Atletalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki xäber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xäber körelaysız.
2: Saat 9:20-da Sılıw Şıtin Atletalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xäberdar bolalaysız.
3: Saat 11:00-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğlamı nömerine tamaq biletiga almaştırıp, hem pul tijeysiz hem hatırjan bolasız.
3: Saat 14:00-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılıw Şıtin Soda Şärtisinin Şinjañın özgüç soğuklarını halğan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñız bolsa, Sılıw Şıtin Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yoq. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
4: Saat 19:20-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamaq tizimniki bar.
5: Saat 20:20-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Sılıw Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki tänerke hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämraq bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılıw Şıtin Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan huzurlunuñ.
7: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
10: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radyosu açlıqni tijeşdə monolarını əskertdi.
7: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
10: İqtisadçıl və tijeşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq mı? Hemimiz özümüzden başlayalım.

0: yarkın isim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde oyun çıkça uyuşka amrak küçük kızdın pen teknikide yenilik yarış başlamcısına aylanan Chen Shouchen'le tanıştırımız. Bu yıl 32 yaşı kırgın Chen Shouchen, Şincan Rongrun Kimya Sanayi Çeklik Şirketi'nin baş direktörü. Şundakla sılıklaş meyi sahası da 10 yıl tətqiqat elip bargan pen tətqiqat hatimi. Chen Shouchen kichkidilla mexanikalik qurilma yasashni yaxshi ko'radi. Boshqa kichik qizlar yong to'qilma o'yinchiqlarni yaxshi ko'rsa, u o'yinchiqlarni chuvishni yaxshi ko'radi. Benshing Jingang kichik pikaplarni chuvib, lekin asliga keltirolmaydi. Chen Shouchen mundaq dedi: "Mening faqat ichida nima borligini, zapchaslarni qandoq qurashtirganligini bilgim keladi." Ata anısı əzəldən onu tosmaydı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı bu yetenli dişberdik, anlıqınınlağı rahmet. Sılışıdın abunçılar terminalımızını düşürsenle buludu, tekimi köp məzmunlarını anlayalayızlı.

Yakında Gonya'nın siyasetten daimlik haberlendiriş yığını içilip, hükümet icari üyü kapalıtını küçeytiş, başka cayda davalanışını bivasçı rastçot kılış, birlik gelgen perzentlerini terbiyeleş katarlık, halık turmuşu sahalarını çöredigen bir katar ıslahat tedbirleri emelileştirildi. Goyen yakında daimi turuşluk cayda asasi amıvi mulazmet bilen təminleş doğrusudaki yolu koyuş pikrini ilan kıldı. Bu devlet katlamadan tonca qitim daim turuşluk cayda asasi amıvi mulazmet bilen təminleşini çöredep çıkarılgan məxsus hüccet hesablanıdı. Devlet Taraqiyat ve Islahat Komitetinin muavin müdiri Cang Bey bunularını bildirdi. Devletimizde uzak mezgil şehir bazarlarda oltraklaşıp turmuş geçirgen, lekin nüfusqa oldurmagan amma 250 milyondan aşıdı. Bunun içi de şehirge kirgen dehqan işlemçiler hem birlik gelgen aile tevalleri 170 milyon kişiye yetidi. Daim turuşluk cayda asası amavi mulazmet bilen təminleşini yolga koyuş, ademne asas kıladığan yeniçe şehir bazarlaştırış strategiyasını çoğunkur yolga koyuşunun mühim mezmuni. Şehirlerge berip işlevatkan nopusqa oldurmagan nurgun daim turuşluk nopus aileleri turalgı besimiga duş gelmekte. Bunun üçün yolga koyuş pikride hükümet icarı öyünün kapalat dairesini kengaytışke karıta məxsus orlaştırma kılındı. Turalgı ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği Turalgı Kapalatı Mehkemesinin Mehkeme Başlığı Şülyan mundaq dönüştürdü. 2025 yılının ahırgıca yardım pulu elevatkan kıyıncılığı bar ama 1 milyon 400 mindin aşıdı. Şaraiti bar kısmen şehir nahiyeler öz ihtiyacı ve kapalat iktidarı birleştirip hükümet icarı üyinin kapalat dairesini dekan işlemçiler katarlıq nüfusunu orullaştırmağın daim turuşluk nopus kıça kengaytti. Şehir bazarlarda mukum şıkı uğrılışıp ultraklaşkan cemi 3 milyondan artıq şehirlerde mukum şıkı uğrılışıp ultraklaşkan dekan işlemçiler hükümet icarı üyü kapalı diye erişti. Keyinki kademde alakadarı tarmaklar tehimi köp şehirnin mukum şıkı uğrılışıp ultraklaşkan nopusqa elinmagan daim turuşluk nopus ayırlarını hükümet icarı üyü kapalıtı dairesi kırgızışkı türütkü bulup asasi amavi mulazmetnin bara verilişi seviyesini östürüdü. Nopusqa almagan daim turuşluk nopus ayırlarının ıltımas kılış icazeti şartını tüzüp, mükemmelleştirip, şıkı uğrılışış, ultraklaşış yıl çeki talepi, turalgu, Kırım kıyınçılığı ölçümünü aydınlaştırdı. Şartke uygun geledigen nopusqa elinmagan daim turuşluk nopus ailesi vaqtida hükümet icarı üyini növet bilen saklaş ambarğı kırgızıldı. Növet bilen saklaş ambarğı tayınıp, ihtiyacı ilgilenip, ammının arzusuğa toluq hürmet kılınıp, icarı üy bilen bevasta təminleş, devlet pul arqılıq töleydigan maliye yardım pulu qatarlıq şekiller arqılıq muvaffaq növet bilen saklaş muddeti içide kapalatlandırış yolga koyuludu. Kesbi aparatlarını hükümet icarı üyini yürüştürüş, başkuruşka celip kılıp, amvi ulu əslahalar mükemmelleştirilip, mulazmet iktidar kuruluşu küçeytiludu. Başka cayda davalanış haracatını rastçot kılış cahette, devlet davalanış kapalatı idarisi Maliye ve Kanun Nizam Mehkemesinin mesulü mundaq tonuşturdu. Növette ülke atlap başka cayda davalanış çıkımını bivasta rastçot kılış mulazmeti türlük suğurtağa katnaşkan kişiler topi türlük davalanış orullarını kapladı. Keselhanada 7 şakını ülke atlap bevasta rastçot kılış nisbeti 90%'ın köpereke yetip, başka cayda davalanış mulazımetedeki en akırkı 1 kilometre hakiki ravallaştırılıp, soğurtağa katnaşkan amının davalanış ihtiyacıga ünümlük kapalatlı kılındı. Keyinki kademde amıvi mulazmet bilen təminleş sıcıl əlalaştırılıp, mulazmet seviyesi müstəkkemlenip, östürülüp, başka cayda davalanışını bevasta rastçot kılış soğurtu türleri dairesi yenimi kengaytılıp, işçi hizmetçiler davalanış soğurtusu şahsi hesabatını ülke halkıp ortak çıkım kılış hem de köp beceriladığan tehimi köp mulazmet işlerini başka cayda becergili buluş, yakın etrafta becergili buluş işe aşırılıdı. Atanız bilen birlik gelgen perzentler mağarıpı cahette, mağarıp ministerliği asasi mağarıp mehkemesinin mesulü mundaq bildirdi.
keyingi qadamda yanımı ilgirligan halda siyosat mukammallashtirilib, mexanizm takomillashtirilib, hamkorlik kuchaytirilib, amaliyleştirişki türetki bulup, şehirge kırıp işlev atkallarının birlik gelgen balalarını öz içige algan okuş yeşedeki balalarının teximu adil, teximu ala süpetlik, mecburiyet mağarıbının bekremen buluşuğa tırışıp kapalatlı kılınudu. Şunun bilen bilen daim turuşluk çayda asası amavi mağarıb mulazımıtı bilen təminleşge alaqadar tələblə amaliyleştirilidu. Bunun içində əsasi ammavi maarif mülazimətini daim turuşluq nopus bilan bağlaş mexanizmi ornatılıb, nopus yetkilib kelgan joydagi hökumətinin məsuliyyətini yanımı küçəytişkə turutku bolub, şəhər bazarlaşdırış musabisi həm daim turuşluq nopusunun özgürüş yüzünləşigi bolğan hökum qılış küçəytilib, otur başlanğış məktəblərinin jaylışı ilmi muvaffaq tanışılıb, maarif baylığını bir tutaş pilalla paydalanış səviyyəsi yanımı östürülüb, Okuş orni bilan ta'minlash yoshirin kuchi qezilib, shaharga kirib ishlayotganlarning birlik kelgan farzandlarining majburiyat ma'rifi bosqichidagi hukumat maktablarida o'qish nisbati tadrijiy o'stirilib, ota-onas bilan birlik kelgan farzandlar oilalarining ma'rif yuki yengillatiladi. Shuning bilan birga majburiyat ma'rifini a'lo sifatlik Tekşi olgı sılcıdış mekanizmi mükemmelleştirilip, ala süpetlik mağarıp baylıqının kaplaş dairesi kena itiladu. Atanız bilen birlik elgen perzentlerinin yakşı okuş ihtiyacı sıcıl kandırılıdu. Bunun da sırt, asası mağarıpni kena itiş, alalaştırış, süpetini östürüşni tezildiş olgı sılcıdılıdu.

0: Qızğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoñur yaki beğirang talqan. Tämisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlap bedeni küçeytidu. Bel put teyilip ağrış, baş qiyiş, kulaq qoñuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesinin selindiği köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öyle setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları serhil.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırstınız mı?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
6: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

eşitirgen. Şu yili 11 ayda qarzını qaytırış muddatı toşqanda Jan Ekes qarzdan qasdan özünü qaçırgan. Amalsızlıktan Van Ekes qarz alğıcı Jan Ekes kepil bolğıcı Jan Ekes üstüden Qorğaz Bozyer özleştiriş rayonluq sot mahkemesige dava qılgan. Davalaşqıçılarının dava japasını azaytıp, zidiyet macralarını yukarı ünümlük hal kılış üçün sot mahkemesi aldın murasa kılış tertibini başladı. Van Ekes, Jau Eksinimu billi arz kılgashka şikelen otursa da kepil bolğıcının qarz qaytırış cevapkarlıqını üstüge eliş almaslıqı toğırsa da ıhtılap bir qadar çoğun boldı. Kepil bolğıcı Jau Ekes özünü aqlap mundaq dedi. Delog'i çetişlik qarzda kapalat usuli yazma pütüşülmegen hem kapalat muddeti pütüşülmegen. Bugünkü günde haqtar teşebbüs kılgan hukuk kanunda belgilengen kapalat muddetidin eşip ketti. Menin kepillik cevapkarlıqım kanun boyunca keçirim kılınış kerek. Haqtar Van Ekes dal Jau Ekes kepillik bilen təminlik eşke men pulunu bergen Jau Ekes imza koyup kepil bolğıcı buluş süpti bilen qarz qaytırış mecburiyetini ortak üstü gelişi kerek dep teşebbüs kıldı. İki taraf öz gepide çın turovalgaşka murasa bir mahal qatmal halatke düşüp kaldı. Bejirgüçü soçi delo paketlerini rätlap kanun munasibetini aydınlaştırgandan keyin kapalat şeklini bekitiş, kanunda belgelengen kapalat muddeti kepil bolğıcının cevapkarlıqını keçirim kılış ahvalı qatarlıq kanun muhim noktalarını çöredep iki tarafke kanunu tüşendirdi. Dauli sözledi. Van Ekes kepil bolğıcı Jau Ekes üstüden kılgan davani öz ihtiyarlıq bilan qaytırıp aldı. Jonqo xalq jumhuriyetining haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asosan haqdor bilan kapalat berguchi kapalat usulini pütüşmegen yoki aniq pütüşmegen bo'lsa bevosita odatki kapalat deb qaraladi. Qonunda belgilangan kapalat muddati asosiy qarz majburiyatini ado qilish muddati toshqan kundan boshlab 6 oy bo'ladi. Odatki kapalatki haqdor kapalat muddati ichida qarzdor ustidan da'vo qilmasa yoki kesim qilishni iltimos qilmasa, kapalat berguchi kepil bo'lish javobgarligini ustiga olmaydi. Bu deloda asosiy qarz majburiyatini ado qilish muddati 2024 yil 11 ayda to'shgan. Haqdor Van Ekes keyingi 6 oylik qonunda belgilangan kapalat muddati ichida qarzdor Jan Ekes ustidan da'vo qilmagan yoki kesim qilishni iltimos qilmagan. Şuna kepil bolğıcı Jau Ekes'nin kapalat cevapkarlıqı kanun boyunca keçirim kılınıdı. Qarz qaytırış mecburiyetini üstüge eliş hacetsiz. Şunun dengen sotçi kanun tüşendirişi bilen qarz alğıcı Jan Ekes özünün toxtamğı xilaplı kılıştaki hatalıqını tonup yetip, Van Ekes bilen öz ixtiyarlıq bilen qarz qaytırış kelişimi hasıl kılıp, qarzının diri ve xilaplıq buludun cemi 35 min yuanını muddat gibilip qaytırışını pütüştü. Sotçi mundaq eskertti. Kepillik imzası kanuni cevapkarlıqını keltürüp çıkarıdı. Kepil bolğıcı imza koyuştun burun çoğum özünün kanuni xavip hatırını eniq aydınlaştırışı gerek. Kepillikini bekitişte aşkışlıq maddalarını, meselen kapalat usulü, muddeti, dairsi qatarlıqlarını yazma pütüşü gerek. Haqdar kanunda belgelengen kapalat muddetini əsdi çın saxlap, muddet işçi də ərz qiliş, kesim qiliş qatarlıq kanunluq usulları arqılıq haqdarlıqını təşəbbüs qilişi. Arqağı sözüb kapalat muddetini qoldun berib qoyub, kepil bolğıcının cavabkarlıqdan keçirim qilinişi, özünün haqdarlıqının ziyan qoşuruşini keltürüp çıxarmaslıqı kerek. Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Sulu Şeting aboneçila terminalını çürüp, programıda hem türütkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Sulu Şeting aboneçila terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bolsanız, Doyin əbtisini çürüp başbattın Güli Şu Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namidiki Doyin numarını koşu verip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bulsanız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetik radyo hanımcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısının anlış alanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunları anlatış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan Yezi kentlerine nazar sahibimizde, Çağın Tokay Nahiyyası'nın Zarangza ve Başbayı Koyi Kespi Bulut Terminalı'da nam çıkardığı degen mezmunlarını anlatımız.
0: Kaltıs peş mahirleri sahipimizde Künes Nahiyyası'ndaki Yezi kent doktor Amangül devletkan çarpıçlarının sağlamlıkını 28 yıl koğdap əsli məqsidini özgertmedi. Korlu şerdeki tarihçi Rin Mengjin Öztürgen şu meyi üzüş pəslini kütüb aldı degen mezmunlarını deyikten lağı sunumuz.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan'daki otlaklarda birini toluqlaş, ikkini yolga koyuş, üçünü östürüş tekniksi devletinin keşfiyat patentleri eriştiği qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı solution abonçilar terminalı maskadan anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de diğer programımızın tepsili mezmurları da bozsun.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılarım diye kaltısı bir iş mahirleri sahipimiz bu içe Künes Nayisi Narat Bazri Arsan kendilgi doktor Amangül Devlet Kanı'nın çarışlarından sağlamlıkını 28 yıl izcil kovdap əsli məqsətin özgərtmi gəllik doğrusudaki hikayeni sözləp birimiz.
2: Yakından boyan Künes Nayisi Narat Bazri Arsan kentinin davalaş öyünün işki əmdili etçilişi bilen çarışıları arka arkadın doğra yazdırğılı geldi. Kent doktori Amangül Devletkan üstel aldıda oltırıp bimarlarını tekşürgeç reçisip yazdı. Üstel üstede kelin bir döve sağlamlık arxipi bar idi. Bolup her bir adamın kandak doğru yaydığallıqı, kaçan kaydı tekşürtüşü kerekliki doğrusu da onun könlü de enik san bar idi.
1: Her yılı 5. ayının ahri, 6. ayının başlarında kar erip, o çöpler özkende Arsan kentindeki çarpışlar kalıp koyularını heydep, yaylak küçüp, takı çıkıdı. Bu, onların bir yıl içindeki en aldıraş mezgeli. Şundakla, Amangül en gəm yaydığın vaxt. Arsan kenti Narat yaylıkının en şerik tarafına. 1520 a ile 4503 adam tak arasında tarqaq ultraklaşkan. En yırak kigiz öy kent davalaş öydün 30 net kilometre yıraklıktı bulup, otomobil kirelme geçke atkı tayiniş toğır kilidu.
2: 1998 yılı Amangül Sahiye Mektibini bitküzüp, doğru sandıkını elip yurtdığı kayıtıp, kent doktoru buldu. 2010 yılı Arsan kentige yötkelgenden kiyin o yaylakta öy tuttu. Çarvıcıları kayerge közse onun kesel görüş öyü şu yerge köçüp vardı. 28 yılda o 3 at almıştırıp nurğun ötki uhprap teşilip getdi. Cem'i 50.000 kilometreden artık yol yürdü. O mundaq dedi. Çarvıçılık rayonunun yolu at toyıqı bilen dəsilip payda bolğan.
1: Kışta temperatura nöldün tüven 30 net Celsius gradus bulup yığılıp kalan kar atının kursqı gıç giletdi. Pışkıqı tonlap muz tutup gitetdi. Yazda katlık yamğurdin kim Tağ yolu teyil qaq bulup, at ne çıkıtım tağ jılgısıgı çüşüp ketkili taz kaldı. O kılçı vaysımasının telefon sayırısılı kandak vaxt buluştun kati nazar çokun berişim kerek dedi.
2: 90 yaşlıq Ali Mebek, Saper Ali'nin orun tutup yetip kalğınıga 10 yılçı bulay degen bulup, rematizmlik boğum yallıqı onun orundan turuşunu mu kıyırlaştırıp etken edi. Amangül, tonca kitim onun öyüge barğanda babayı kolunu polanlatıp, menen bu kesilimini davalı kılıp olmaydı, degen edi.
1: O, gep kılmedi. Zonzuyup, oltırı babayının kıytıp kalan tizini yenik oğlap, kümüş yığınını çıkırıp, avaylap, pəllini izledi. Baba aval bir sınapa kaylı ağırız eğitin, dedi. Şunundan kiyin, her ayda 3 kitim onun öyüge berişini izcil davamlaştırıp geldi. O ət yazdı doğruluk çaplak ilip gelse kıştı tek şürgende aldı bilen tını çoğuşunu istatdi. Babayının salametik ehvalını tartıp kalıp oylarının üst ehvalıca okudu. Kızgı okşaş babayının hem işçiğe gönül bületti. Babay uçurgalı arğa Amangül öz kızımdı mı yıkı deydi.
2: Amangül'nün yan telefonu 24 saat uçuk bulup numarını bütün kenttikilerinin hemisi bilidu. İlgiri o ciddi kesellikler'e yoluqıştın, bək korkattı. O mundaq dedi. Ocağda çarvıçıları kızıp kalsa, pəkət kızıtma qaytırış doğrusu bir ələ ettim. Yaxşılanmasa, bazarğı berin dəb tapala ettim. Yaşanğallarının məydisi sıqılıp, nəpsi qiyirlişip kese, tınşıqıç bilən təkşürüştün, başqa heç iş kılalma ettim.

0: Şu çağda özümni yerim doktordak his kılgan edim.
1: 2 yıl ilgiri herkatçan doktorxana sağlamlık 180 türü arson kentik makallaştı. İlip yürüşke eplik bir çoğu şindiyen tu aparatı, biyokimiyelik analiz esvabının hemisi seyyarı kizel körüş sonkısı kaçlandı. Kent doktorları şunundan itibaren köşme ciddi kutkuduş davalaş üyini yüdüp yürüdüğen bu oldu.
0: Bultur kışta çarvetçi Halmurat Abdurrahman yaylak köçüş yolu da tuyuksuz meydese ağırıp yıkılıp düştü. Ailesdikileri derhal telefon kıldı. Amangül telefonunu koyupla, elip yürüşke eplik şindiyanto aparatını elip karşı vırganı karmay takı karapmandı. Karşı vırgan onun yüzüge urulup yüzlerini eğitiş durattı. At toyuqi teyilip durattı. O çolvurni çın tutup bedenini aldığı kıysaydı. Kegiz öyge yetip barğanda Halmurat'nın çırayı kökürüp meydisini tutup yun ediyal üstüde tügülüp yatattı.
1: Amangül yerde yerim yükünüp oltırıp seyyarı kizel körü somkısını açtı. Şindiyen to aparatını çıkarıp elektro kutupini çaplap kozgattı. Ekranda dolgunun gayri özgürüş körüldü. Sağlık malumatlar mas kademde yollandı. Nailik doktor hanım mutakazları netisi kontinkin ciddi karakterlik yürek muskul tıkılmışken derhal doktor hanım aparınla dep cevap kaytırdı.
0: O bimarga teselli bergeç 120'ye telefon kıldı. Kutkuzuş avtomobili güdük çelip yetip geldi. Bimar nahiyelik doktorhanığa elip berildi. Halmurat'nın salametliki əsdigi kelgendin keyin, cenimizni kutkuzgan at üstadiki şapkatçimiz dəp yazılgan levhani elip geldi. Amangül beşini çayqap durup, mən qaltıs emez, üskünlər yaxşı, devletnin siyasti yaxşı, dedi.
1: Hazır onun seyyar kesel körü sonkısı da həmişe yeni üskünlər peyda bulup durdu. Yukur kan besim bimarların kan besimini ölçgenden kiyinki sağlık malumatlar bivasitı sağlamlık arıqbağı kirgizildi. Tuğut'tun ilgiriki bir çağda tek sürüş neticesi nek meydanda nahilik doktorhanı Tuğut bölümünün doktorluğu yetkizildi. Balığı vaksini emletken de salmak kılıç arkalık vaksini emleş hatırsını tek sürgülü buludu.
0: Bütün kentteki 4503 çarvıçının her birine bir parçadan elektronluk sağlamlık arşivi turguzuldu. En aldıraş bir günde o 52 yakın kişinin kesilini gördü. Seherden yarım geçigece aldıraş işlep, gelip tüp kalsımı yanala külüp durup en ahırki ağırıqa dikkat kılışkı tegişlik işlerini tabaladı.
1: Bugün günde Arsun kentide aile doktoru kilişim nisbeti 100% ke. Raz buluş derecesi 98%'ten aştı. 28 yılda Amangül ailesindekiler bilen sansız kıtımap cembuluş pürsünü koldun berip koydu. Balısının tolgan günü de o əsildə əmrah bulup belli ləg-ləg kuşuruşka makul bulgan idi. Lekin kent amildarlarının toğutu yıkılışıp kalgaşka o soğatını balısıgı berip koyupla atlık yolu çıktı. Yerim keçidi öge kayıtkanda balısı ləg-ləgini tutkunca uklap kalgan idi. Eri iş ağırt kaç mundaq dedi. Siz birer gün aram alsanız bulmamdı. O balısını için kucaklı verip gep kılmadı. Lekin o aram alalmaydı. Et yazdı seyyarı kesel körgende çarvıçlar yeni etken çayını ona olsun attı. Kışta karlık yolda çarvıçlar beslek atlarını yitlep gülüp onunla almıştırıp minişini eğit attı. Ballar onu körsü yürüp gülüp Amangül'e de dep toğlaydı.
0: Yeni bir neç gündün keyin çarvıçları kala koylarını heydep takı çıkıdı. Amangül öy mü öy telefon kılıp doğrularını teyarlap buldunla mı? Yaylak köçüştün burun kan besmanlarını yeni bir kettim ölçenla dedi. 28 yıl ceryanı da Amangül'nün çaşlarına aksan çıldı. O mundak dedi. Çarvıçılar ihtiyaclık bolsala men izcil at menüp yürüyümün.

0: Tanışıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup aşkıça süratke aylandıra alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
1: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Solution Aptitali 6.0 pilosunun sıçıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik taamla yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet icadiyet buyumu katarlıq Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüp gibilerle setvelip, özgücü mal setveliş tesir Ratqa yetişəlisiz.
3: Şincan haqqında izniş Muşiyadan başlanıdı. Dünya bilan bolğan alaqa Muşiyadan başlanıdı.
0: Şincan radio televiziya stansiyası Solution Aptitali 6.0 plus nusxası turmuşunuzu rəngdarlıq toldurub səfərinizge hamra boludu. Hər qaysı app bazarları olma app bazarından Solution Aptitalını düşürüb sərxil məzmunlardan huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
5: Hürmetlik radyo anlıqıcılarına vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programımızı. Emdi deyiktağına yezi iyiliki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

Yakında Şincan Yezgilik Daş Yüzü'nün otlakçılık mutakasılar kolektifi tətqiq kılıp açıqan birini tuluqlaş, ikini yol koyuş, üçünü öztürüş, boç əlalaştırış, toplaştırış texnikisi dövlətinin kəşfiyyat patenti qeyrişdi. Bu texnika otlaq bilen çarbının zidiyetini pəsaytıb, otlaq baylıqının paydalanış ünümünü öztürüb, otlaq çarbıçılıqının yuxur spettik tərəqiyyatını pən texniki tərəqi bilen təminləşini ilgiri sürdü. Şincan'ın tabi otlak külümü kən bir kısım çarıp bekliğen otlaklar uzak mezgil əsligi keltiriş kıyılık derecesi çoğun buluş, ot çöp osolu tüvenerek buluş, su oğutun paydalanış ünümü tüven buluş katarlıq gavdilik meselelerge duş gelip, otlak ekologiyasının qoğdaş ve çarbıçlıktının yokur süpetlik terakiyatının belgilik derecede çekilip koygan idi. İşlep çıkış emeliyetindeki ağırlık noktu karta Şincan Yezgilik Daşıyosu'nun otlakçılık mütexessisler kolektifi, mevkani, rayon klimati ve otlak alahidlikigi koyup, ekologiyanı aldıngı orungu koyuş, delcaydı tedbir kolunuşu için durup, bir gevdileşken yokur ünümlük otlak yakışlaş teknik sistemisini berpa kıldı. Birini tuluklaş, yarını avdurmayı tulukla teriş teknikisini kolunup, tıprağının xüsusiyetini özgürüp geçişini imkan kadar azaytış aldığı şartıda, muvaffak kilidgan ot çöp uruklarını çekingen otlaklarga del cayda tuluklap, otlak berpaklış ünümi ve yepinç üsümlüklerin əsligi kilis sürüitini aşırışını görsüdür. İşkini yol koyuş, del cayda soğuruş ve del cayda oğutlaştığın ibaret, işki türlük su oğutun tənseş tezgirleş tedbirini yürüşleştirip yolu koyup, ot çöplerinin üst baskıcı, tıprağının su ehvali ve uzukluk bilen təminle şaraitik asasen ilmi baş kuruşunu görsüdür. Üçünü öztürüş teknikini toplaştırıp kolunuş arkalık, otlaqının münbetliki, otlaqının işlep çıkış küçü ve dehkan çarımçılarının kırımdan ibaret üç cette mas işini işe aşırışını körüstüdü. Teknikini yolu koyuş cereyanda mutakasılar kolektifi çekingen çarvı bekılgan otlaqlardaki yepinç üsümlükler şalan buluş, takır yer nispeti bir kadar yukur buluş, tıprağının su saklaş, oğut saklaş, darı tüvelleb geçiş katarlıq meselelerini çördep, muhabbiq ot çöp türlerini tallab hem tuluklab üstürüş şeklini elalaştırıp, ağdurmayı teriş arkalıq yer ağduruşunun tıprak ve yepinç üsümlüklerini bozgunçuluk uçurtışıdın saklan. Şunu bilen billah, otlaq tıpırıqının nemlik əhvali ve ot çöplerinin öz ihtiyacı birleştirip, dəlcaydı soğuruş bilen dəlcaydı oğutlaşını yürüşleştirip kanat yaydırıp, tuluqlap terilgan ot çöplerinin tez mayıs çıxırışı, mukim top kuruşunu ilgiri sürüp, otlaq topunun kapınış derecesi ve yemxeşek osulunu aşırdı.

Bu yıl kirgenden bu yan Şeyhov şehri bu yıllık yezi taş yollardaki yardım puli urnığa mukabat beriş boyunca meblağ ajırtıp yol özgertiş türünü puht kadem bilen ilgiri sürdü. Yakında Şeyhov pazarı Daçuan kentinin yezi yol türü kuruluş nak meydanı da kuruluş hadimleri maşınlar bilen mas kademde meşgulat kılıp yol yüzünü tüzleş, asfalitlaş turuş qatarlıq kuruluşlarını tertiplik kanat yaydırdı. Şeyhov şehrinin 2026 yıllık yezi taş yol türü texniki bölümünün mesulü Ding Chaoshi mundaq dedi. Türge cemi 13 milyon 950 min yuan meblağ silinip, 7 yezi pazardaki cemi 32 bütün 10-5 kilometrlik 21 yolunu her tarafleme remont kılıp, deritisini östürüş yolu koyuldu. Növette Şeçav yezisi, Huangong bazarı, Şidago bazarı, Hatubuk bazarı da bütünlüğü tamamlanan bulup, 6 ayının ahırı hem misli de tapşırıp, tekşürüp ötküzü veliş ölçümüge yetişi mülçerlendi.

Bu meskilde Ürümçi şehri Midong rayonu Sendoba Bazarı da Cuvansı kentindeki Çamğur Tuncu Nöbetlik merkezlik yeğe ve ilişini kütüb aldı. Yeniden pazarğı silingan Tuncu Qetimlik Çamğur Ela Süpüti bilen bazar pürüstünü ilgiledi. Etizliktiki dehkallar uçuk hava peytini çın tutup yığıp ayırıp mal tayarladı. Terikçi Yang Junping Uda 3 yıl da Cuvansı kentide 630 mo yerge köktat östürgen bolup, hazır 53 mo yerdeki çamğur yığıveliş mezgilini kütüb aldı. O mundaq dedi. Çamğurni her yili 2 qetimden 3 qetimgacha terğili boludu. Her mo yerning hosuli 2 tonna etrapıga yetidu. Her qetim yığıveliş mezgili yetip gelgende Qashqar, Kurla, yana Jodin, Shinlian bazırdaki setiveliş toğdigarları arka-arkadın kelip setivaladı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kaldınız?
3: Öyge az kaldı ya kutun. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balı yurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programımızı boyu canlı dişberduk. Anlıqınınla ağır rahmet. Ətki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlıq dektinlerde buludu.

Sevimlikçi dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gül Gönçüler Programısı boyunca anlatış bəduq. Termi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığı da Slushiting abonacılar terminalımızını çürsanla buludu. Programımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət, diqqətinizə davamlıq stansımızın anlatılış aldığı durğan başqa programları da bolsın.

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinin bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastım mı çıraylık tokupla?
1: Hıcırkım ısla.
0: Hıridalıkı var, sortlıkı var. Ağılıkı var, öygü sağılıkı var. Öygü salsan yarışır, hıridalı vay vay. Hecep mi çıraylıkken ma gelen dep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundak mı?
1: Kim pişik çıraylık tükipla? Çöğürüzki mervayetin ciyak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken, hulli yeşil yıpırmakı kızıl gül yaraşkan dek. Taz yarışık ya.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkımı yarışıkta hay hay deplam karışıyor.

Radio anlavacı dostlar. Anlavatkınınla Şinjan Radio Televiziye stansının ten saklıqı zor baylıq programmasıydı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nüskisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nüskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nüskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 12.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nüskisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cugulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
5: Saat 14'te Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 plus nüskesi yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehirtisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 plus nüskesi yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şitin Apteytalı yardım verdi.
7: Saat 17.20'de Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 plus nüskesi yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Şitin Apteytalı'nı çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
11: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börek

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Örmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 4. günü, Peyşembe.
2: Avval havar ayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüsü gecə Şimali Şincanın qərbi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Altay vilayətinin şimali və şərqidəki dağlıq rayon, Şixansı şəhərinin cənubidəki dağlıq rayon, Ürümçi şəhərdəki dağlıq rayon, Sancı oblastıdəki dağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Xotən vilayətinin cənubidəki dağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi, şimalidəki dağlıq rayon, Bayınqlan oblastıdəki dağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimalidəki dağlıq rayonun qatarlıq caylarının qismən rayonlarında Azraq yağmur yağdı. Bortla oblasti, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhəri, Sancı oblastının qərbi, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qismən rayonlarında 35 Selsiya qradusdan yuqarı bolğan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü. Qismən rayonlarda temperatura 37 Selsiya qradusdan yuqarı, Şərqi Şincanın qismən caylarda 40 Selsiya qradusdan yuqarı bolıdı. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq yoki bulutluq boladı. Şamal küçü anca zor bolmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzü keçə hava bulutluq bolub keyin eçilib, tövən temperatura 21 Selsiya qradus, yuqarı temperatura 32 Selsiya qradus boladı.
2: Əmdi bu qidimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Çin Şaucan Qumul şəhərinin Ağrı Tövrük nahiyəsində təkşürüb tətqiq qılğanda, tərəqiyyat bilən bexətərlikini bir tutaş planlaşdı. Çin turub, öz alayidlikigə mas kelədigan yuqarı sifətlik tərəqiyyat yolunu meniş kerak deyə təkidlədi.
2: Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazarəçilik Qrupsi 26-cü türkümdə amma başqılğan 50-lik ərziyyət yelosini Abdunum rayonunun becirişigə tapşırdı.
1: Memleket boyunca Tunci Şamal Elektri Tik Ram Munari 6. ayının ahri burçin nayiyasını işe kiriştirilip toktar kıtıdı. Şu vakitte Şamal generatorunun aylanışı tekimi mokum, tok çıkırış miktarı tekimi yukarı boludu.
2: Niyen nahiyası kumdun müdafiyeliniş, kumlu tizgilleş boyunca avval barpa qılıp keyin yardım pulu beriş məbləğinin 195 milyon yuan tarqıtıp, texmo köp cəmiyyət küşlərini köçe tikip orman əhya qılışqı rıqbətləndirdi.
1: Ürümçi şəhərli qumun idarisi nofus işlərdə xəliqi qolaylıq yartış mülazımıtını yolu qoyub, toluq otur məktəbki örləş imtihani, ali məktəb imtihanı qatnışlıqan oquqçularının imtihanını oğunçluq verişigi kapalətli qılıdı.
2: 2026 yıllık Tunji Tianshan namlıq sayahat məxsus poizi yolu çıxdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan bugün Qumul şəhərinin Arı Tövrük nahiyəsini təkşürüb tədqiq qaldı. O, mınılarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingin Şincan xizmət doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yorqi, təsdiqi yol yorqunun ruhi və bexatar işləb çıxırış doğrusudaki mühim bayallarını əstaydil öyünüb, zizçillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarı qılış tədbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük zizçillaşdırıb, cəmiyyət muqumluqı və əbədi əminlikdini ibarət, xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Cunxan milleti ortaq gəvdisi eynini müstəhkəmləşdini ibarət, asası liniyanı zıç ördəb, Partiya Mərkizi Komiteti Şincanı bəlgüləb bəryən, 5 çon strategiyəlik orın bekitməsini gözləb, bütün Abdonum rayonunun xizmət umumiyyətəgi mülazımət qılışının kiriş noxtısı və küçəş noxtısını dəl tepib, cəmiyyət muqumluqını bütün küş bilən qoğdab, bixətər işləb çıxırış tövən çəkini qəttiyi saqlab, həqiqi tutub əməli işləş, xəlliqi bəxt saadət yartışdək, əməli hərkət arqılıq, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqı türtki bolub, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıb əməlgi aşırış gerek. Çin Şaucan, Şincan, Cungto, Bio, Pentexniki Çəklik şirkisində tövgü sütüb şıqlaş, işqı uğrullaşdırış qatarlıq əhvallarını ilgilidi. Həm də kəsb yetiştiriş, karxanını tərəqqi qıldırışını, ammını işqı uğrullaşdırış, yezi kəndlərini gülləndiriş, millətlə iştifaklıq bilən teximi yaxşı bir tutaş pilallab, deyxqan çarımçılarının kırmını moqum köpəytib, beyişiqi türtkü boluş kerek dəb təkidlədi. Qumul, Arı Tövrük hesablaş küçüdə yenilik yartış ülgü rayonuda hesablaş küçü kəsbini tərəqqi qıldırış xizmətini tekşürüp tetkik kaldı. Hem de şeritinin sallık malumatını garipte hesaplaş fırsatını çın tutup, yeşil hesaplaş gücünün tez terakki kılıp zor yaşığa, mol, pakiz, energiye arkalık trak bulup, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini şaraitli karab ravajlandırış gerek, deyip takitledi. Tianşan, Jigu Ali Cabduk Yasmıçılıkı, Kesip Rayuni, Kumul, Mol, Maylık Kömür Tatkikat Ordu'nun Arılık Sınak Bağısı'da Hidrogen Energiyası Cabduk Yasmıçılıkı, Mol, Maylık Kömür'dün Pakiz Yukarı Ünümdü Paydılınış, Pen Teknik Tatkikati ve Neticilerini Aylandırış Ünümünü gördü. Hem de pen teknikide yenilik yaratışı bilen kesipte yenilik yaratışının çunkur yuğuruluşu türtüke bulup, noktuluk kesiplerinin terakiyat ıhtıdar derecesini östürüp, energiye baylık evzellikini, terakiyat evzellikini aylandırışını tezletiş gerek deyip de ekitledi. Aritürk Sanayet Rayonu Başkuruş Komitesi de Universal Akıl Nazarat Kılıç Başkuruş Süpüsü Kuruş Yürüştürüş Ehvalı Doğrusu'ndaki tonuşturuşunu anladı. Hem de sünni akılını sanat alak doğruğu yuğurup, kuvvet koşuşunu küçeytip, bir kadar işlep çıkırış boyunca seziş, küzütüş, ölçeş, agahlandırış, bir taraf kılış katarlık iktidarlarını üzliksiz küçeytip, mahiyetlik, bir kadarlık seviyesini umumi yüzlük östürüş gerek deyip tekitledi. Çin Şavcan tekşürüp tatkı kılış ceryanı da monolarını tekitledi. Terakkiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlaştı çıntırıp, öz alaydılıkı maskeledigen yukarı süpetlik terakkiyat yolu demeniş. Cemiyet mokumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup, cemiyetini idare kılış ünümünü sıcıl aşırıp, iktisadi, ictimai terakkiyatka yakşı muhiyeti yaratış. Özgeçe, evzel kesiplerini terakki kıldırışını asaslık hocum yönelişi kılıştı çıntırıp, penteknik de yenilik yaratışını yitek çıkılıp, yeni energiyanın kömür, kimya sanayi bilen bolgan, bağlımı terakkiyat yeni boşluğunu kengeytip, kömürdün pakiz yukarı ünümdü paydalanış katarlık, baylık tipideki kesiplerini küçeytip, serkıllaştırıp, zoraytip, yeşil hesaplaş küçük kuruluşunu tezletip, yeniden güllenumatkan stratejiyeli kesiplerini pahalı terakki kıldırıp, dehkancılık, çarbıçılıkının kölemleşken, kesipleşken, markalaşkan terakkiyatı türtükü bulup, kesipinin kımmetini, karhanının ünümünü, ammının kırmını aşırışını ilgir sürüp, nahya iktisadının yukarı süpetlik terakkiyatı türtükü buluş. Terakkiyat ceryanı da halk turmuşunu kapalatlandırış ve yakışlaştı çıntırıp, yenice şehir bazarlaştırış bilen yezi kentlerini umum yüzlük güllendirişini bir tutaş pilallap alığı sürüp, şikorulaştırış külümünü barça çağrı amallar bilen kengeytip, mağarıp davalaş, ictimai kapalat katarlı halk turmuşu, emeli işlerini puhtı kılıp, ul esliye ve asasi amıvi mulazmet seviyesini östürüp, her millet amısını terakkiyat ceryanına kent gölümde katlaştırış, terakkiyat neticesinin tan bahirlendiriş. Bir hatar işlep çıkışını kattık puhta çın tutup dikkatini noktuluk kesip sahelerde bütün zincirini küçeytiş bir hatarlıkını teşip ötüş şekilde nazaret kılış başkuruş ve tüzeşki merkezleştirip yoşrun xavip hatarını birbirlep tekşürüşünün süpüte ünümünü östürüp bir hatar işlep çıkışta kanunsuzluk kılış kanunu kılap kılış ve saktifezlik kılış kılmışlarını kattık tekşürüp bir taraf kılıp yeğir pevkulatı zor hadisinin katli aldığını eliş. Asasi katlamının ulunu küçe puhtulap, asasi katlam teşkilatını umumüzlük küçlük kılıp kurup, nöbet almış duruşku birleştirip, rehberlik bensi ve kadırla koşunu kuruluşunu küçe etip, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüştüp, amının etrafıdaki nadoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeşini, sıcıl çunkurlaştırıp, stilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çiriklik karşı duruşunun uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırıp, yakşı terakkiyat muhiti yaratışka, stil duruş, keyfiyat doğru bulgan siyasi ekologiya arkalık yetekçilik kılış gerek. Can Yinçun, Kadın Kabin, tekşürüp tatkik kılışka katnaştı.
2: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарачылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назарачылығы 7-ші группсы 26-ші түркімді бейджірішке тапшырған, ноқтылық дейқат қылыдыған ішкі делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған әлік әрзиет делуысыны тапшырып алды. Бұның 35-ші телефон арқылық, 15-ші хат арқылық башқылынған. Бұ 50 дейлуының 28-і Үрімчі шәһәрінің, 6-сі Санжуқ-Уйзу Аптоным областының, ноқтылық дейқат қылыдыған дейлуы бір. Üçü, İli Qazaq Abdonum Oblastının noxtlıq deyqat qılıdğan deyli obir. Üçü, Aqsu Vilayetinin, şikisi Tarbağatay Vilayetinin, şikisi Qumul Şəhərinin, şikisi Bayınqlun Moğul Abdonum.

0: dükkanlarda yemeklik, kırım buyumları, öner sənət buyumları katarlıq tavarla közünü kamaştırıp, nurgun sayahatçını gelip, tallap setibilişki jalıp kaldı. Şincanlıq sayahatçı Yep Heymey daim hemkarlıq merkezi gelip mal setib alattı. O mındaq dedi, ben bu yerden ners setibilişini yaxşı görmen. Mahsus Phuket'in setib alğanıgı kırganda 30% etrafıdı tövən, bir kadar erzan. Hazır əmkarlıq mərkəzinə baş keçirim qılınğan iş gözünün artıq karxana və 2000-dən artıq sovdigər məqalləşib, Cungu, Otrasiya və Avropa dövlətlərinin 10,000 xılğı yıqın tabırı toplandı. Əmkarlıq mərkəzindəki sovdigər Ding Huiling mındaq dedi. Hazır hər günü nurğun sayahatçı dükkanğa mal sitib alğılı kelidi. Dükkanın ticarət sommasımı 30% taşdı. Növbette, Cungu, Kazakistan, Kurgas, Kalıqra, Çigra Hemkarlıq Merkezi'nin Çigra Sayahiti, Malsitivir Sayahiti, Sıcıl Callandı. Kurgas, Çigra'dan kırış çıkış Çigra Mudapya Tekşürüş Punkti, Vazife icra kılış 6. Etirtinin yetekçisi, Can Liangbo, mındaq dedi. Yolucularının tamojundan yukarı önemlik ötüşüge kapalı kılış için punktimiz ilgirgin vaqtkı bölüp tamojundan ötküzüş, vaqtını uzartıp tamojundan ötküzüş, aldın kelişip tamojundan ötküzüş qatarlıq, tamojundan ötküzüşne kolaylaştırış tedbirlerine yolu koyup, hemkarlıq merkezideki sodigerler bilen yolucularını yukarı pelli mezgil bilen taqaştırmay, tekşürüp ötküzüşne şişkaşırıp, portnın tamojundan ötküzüş ünümünü yanımı östürdük.
1: Stansımız haberi. Bu yılın altında 5 ayda Cungu, Kazakistan, Rusya, Mongolia, 4 devlet çigirlendiğin rayonu'na yerleşken Jiminey portu'da yolucu ve yüklerini tamojundan ötküzüş sicil jallandı. 5. ayının 31. günü geçe Şincan Çigradını kiriş çıkış, Çigra Mudapya Tekşürüş Baş Ponkiti, Jiminey Çigradını kiriş çıkış, Çigra Mudapya Tekşürüş Ponkiti tekşürgen, Çigradını kirgen çıkalla, 62 bin adem ketimlini köpürek yetip, Bulturku şu mezgildikidin 95%. Çigradını kirgen çıkan avtomobilla 10,300 avtomobil ketimlini köpürek yetip, 10,8% köpeydi. Bu mezgilde Jiminey Porti, yolucularını tekşürüş zalıda tamojundan ötüşünü kütüp durgan yolucularının ayığı üzülmedi. Cungu bilen Kazakistan'ın 30 günlük özara vizi keçirim kılı siyasetinin sıcıl küçüşünün türtkisi de yolucular sıcılı köpeydi. Vazif icra kılıp atkan halık sakçıları tekşürüş yolu da kinişkini tekşürüyet yolucularının suallarına cevap verdi. Xalq saqçılarının qızğın yetəkləşi Altay şəhərindən gələn yolucu Cəsar Qadilbəyə nəhayət illiqlik hiss qaldırdı. O mündəq dedi. Yolucuları təkcürüş sağlığı kirişdən barlıq rəsmiyyətlərini bicirib tamamlaşqıçı bolğan pütkil jarayan qeylibləşib, ünüm yuqarı götürülüb, ravan cipsilaşdırılıbdı. Xalq saqçılarının kəsbi ətraflıq mülazimiti inçik ikən, tamojundan ötküzüş təsiratımız intayın yaxşı boldu. Jiminey Çigra Mudapya Tekşürüş Ponkitini alkışlayman. Her günü meyve köktat, kündürlük turmuş buyumları, çoğun tüptiki maşınla lık kaçlanan yük avtomobilleri Jiminey portudan tertiplik çigradını kırıp çıkıdı. Yük toşuşunun besik mezgeli de Jiminey Çigra Mudapya Tekşürüş Ponkiti Birleşme Tekşürüş Orulları bilen zıç maslaşıp tekşürüş tertibini ele alaştırıp, sakçı küçünü udulluk tenşep taksimler, oldun gelişip tam ucundan ötküzüş, kelgen aman beceriş katarlık tedbirlerini yolga koyup, tekşürüşünü kütüş vaktini zor küç bilen kıskartıp, tam ucundan ötküzüşünü tizletti. Jiminey Çigradın kiriş çıkış Çigra Mudapya Tekşürüş Ponkiti vazif icra kılış 3. etirtinin muavın başlığı Li Shaohui mındak dedi. Sakçı küçünü ilmi tenşep taksimlep, vazif icra kılışını teşkilleşini elalaştırıqaç, tamojundan ötküzüşünü aldın kilişiş, yezigili koşumçu mesulatları, tez süretlik yolu katarlıq, xalık kolay mulazimetlerini emeliyleştirip, avtomobillarının tekşürüşünün kütüş vaktini zor derecede kıskartıp, portunun yukarı ünümlük ravan buluşuğa bütün küçümüz bilen kapaletli kılıp, Şincan'ın yukarı seviyelik iç vetişi, yukarı süpetlik terakiyatıga mulazimet kılışkı küç koştuk.
0: Stansımız Xavri. Niyana yasi yakında Taklamakan kumluğunun çetini kaş alıp yolçukunu yetiş diyen boyca abal barba kılıp keyin yardım pul beriş meblağını merkezlik tarqatdı. Kum tizgilligen 110 aylık dekkan ve 8 karxana 195 milyon yuan yardım pulu aldı.

0: Avtonom rayonning maxsus yordam puli o'lchimi bo'yicha g'olliq daraxt orqali o'rmon ahyo qilishdagi sug'urish aslalarining har mosiga 2000 yuan. Chatqal orqali o'rmon ahyo qilishdagi sug'urish aslalarining har mosiga 1500 yuan. Qum tizginlash qurilish o'lchimiga asosan har mo yerga 1650 yuan va 2020 yuan yordam puli beriladi. Niyanoya Salg'uzek yeza Bog'chi kentining aholisi Akbar Ahmad 200 mo yerga yolg'on tikib 100 ming yuandan ortiq yordam puli oldi. U mundaq dedi: 200 mo qumliqqa yolg'on tikdim. Yolg'on ko'chatlar yaxshi tutdi. 178 ming yuan yordam pulini elib baxtush bo'ldim. Shimol qurilishda o'tkazilgan hujum qilish jangi 2023-yilda boshlangandan buyon Avtonom rayon Taklimakan qumliqining chetini to'sish jangini qo'llashga doir 9 tadbirni yo'lga qo'yib, har yili 1 milliard yuan moliyaga maxsus mablag'i ajratib, joylarning avval barpo qilib, keyin yordam pul berish, yordam pul o'rniga mukofot berish, oldin mablag' ajratib, tarqitish bilan iniqlashni birlashtirish qatorliq shakllarni amaliyotiga birlashtirib qo'llanib, mablag'ni yangi ko'paygan qumdan mudofa qilinish qum tizginlash turlariga ishlatishga ruxsat qildi. Hamda yezi kentlarni gullantirishga jipslashtirish, oilalarni kasb orqali yo'lash, o'rmon o'tloq turi, ekologiya muhit qo'g'dash turi, suv tuproqni qo'g'dash turi qatorliq taraflardagi turlik mablag'ni bir tutash planlab, qumliqning chetini qashalab, yo'chiqni yetish jangidagi qumdan mudofa qilinish qum tizginlashga birlashtirib ishlatdi. Niyanohilik o'rmonchilik va o'tloq idorasining muavin boshlig'i Jaliy mundaq dedi: qurilish orqali qum tizginlash bilan beusulda qum tizginlashni birlashtirish andisini ijodiy o'tirg'i qo'ydik. Avtonom rayonmi ulablar armo yerga 3050 yuan tuzash yordam puli berdi. Ko'chatlarning tutish nisbati 85%ga yetgan va undan oshgan dehqon oilalari avval ahyo qilib, keyin yordam puli berish mablag'ini iltimos qilsa bo'ladi. 85%ga yetmagan dehqon oilalari tuzgandan keyin qayta tekshirishdan o'tkazildi.
1: Stansiyamiz xabari. Navbatda Bugur noyasidagi 80 ming mo yerdagi oq-urik umumiyizlik buzish mazgiliga kirdi. Shu joy yangi oq-urikni mamlakatning har qaysi joylariga setish uchun ishlab chiqarish bilan setishni bevosita tutashtirish zanjirini ravonlashtirdi. Bugur noyasi Yangisar bozori Quduq kentidagi uruklik bog'da oltindek seriq oq o'riklar shaxlarga liq to'lgan edi. Bog'vallar havo yaxshi mazgilni chin tutib uzish, dastlabki tanlash, sevetki qochilash qatorliq ishlarga kirishib ketdi. Bog'van Saidgul Mo'min mundaq dedi: 18 mo o'riklik beg'imiz bor. Har mo'stdan 2000 jin o'rik chiqdi. Bu yil o'rikning sifati bak yaxshi, hosilimi ko'p. Bugur nahyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi o'rik tadqiqot markazining muavin mudiri G'olib Namat oq o'rikdan muqim hosil elib kirimni ko'paytirishga haqiqiy kafolatlik qilish uchun yezig'lik texniklarining o'stirish, parvish qilish, yig'ib olish, o'rinlashtirish qatorliq xizmatlarini butun jarayonlik izi qo'g'lab ishlab oq o'rikdan a'lo sifatli mol hosil elishga kafolatlik qilganligini tanishtirib mundaq dedi: bu yil nahiyamizdagi oq o'riklik 81800 mo'g'a, meviga kirgan ko'lam 34500 mo'g'a, mevilash nisbati 42%ni ko'prak yetdi. Umumiy hosilning 18500 tonnadan eshishini mo'ljarladik. Bugur nahiyasi oq o'rikning setilishiga kafolatlik qilish uchun har qaysi yig'ib olish nuqtalariga kasbiy ayirish ashyo obroti punkt nuqtalarini o'rinlashtirdi, ta'sis qildi. Shunfun tez yetkazish shirkati Yangisar bozoridagi ayirish nuqtasida kuniga o'tir hisob bilan 50 mingdan ortiq oq o'rik tez yollanmasini bartaraf qilib, bir kunda 100 tonnadan ko'proq oq o'rik to'shadi. Butun musobada sovuq zanjirsimon to'shish va aeroplanda to'shishni qo'llanib, oq o'riklarni 48 soatda mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkazdi. Bugur nayasining oq o'rikni elektronlik savdo subsidiya setish mas'uli Yan Kay mundaq dedi: navbatda oq o'rikning to'rdagi kundalik setilish miqdori 1800 dan ortiq zakaz atrofida muqimlashdi. Asosliqi Beijing, Shanghai, Chengdu, Suzhou qatorliq shaharlarga avatiyotimiz.
0: Stansimiz muxbirlari Qoman Xuy, Tang Shuchen xabar qildi. To'liq o'tirib maktabga o'rlash imtihoni, oliy maktab imtihoni yiqilishib qoldi. Ürümçe şəhərli Qoğun ən idarisi emtihan berdiğən oqluğuşlarga məxsus qolaylıq yaratılgan 7 türlük mülazimət tədbirini ilan qılıp, kimlik beceriş mülazimətini əlalaşdırdı. 7 türlük tədbir, məxsus közünəkdə məxsus aldın qobul qiliş, kimlik beceriş, tarqtı sürətini tezətiş, materialını addiylaşdırış, qeliplaşdırıb beceriş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ürümçe şəhərli Qoğun ən idarisi amallıq başqırış tarmaq ətirdi, nopus işlərini başqırış çoğun ətirdinin birinci dərəcilik saxçısı Liu Qixan, Ürümçedeki barlıq şəhər, rayon, nahilik məmuri işlər mülazimət mərkəzlərinin Qoğun ən gözünəki, hər qaysi saxçı xallarının universal mülazimət gözünəklərdə emtihan berdiğən oquqışlarının kimlik beceriş məxsus yeşil yolu bir tutaş təsis qılınıb, məxsus qadım yetəkləş, aldın qobul qılış, aldın təşürüş, aldın kimlik beceriş, aldın yetküzüşdün ibarət ciddi mülazimət əndisi yolu qoyulqallıqını tonuşturub bundaq dedi. Öz cayimizdeki emtihan berdiğən oquqışlarının kimlikini şu günü becerimiz. Başqa cayidki emtihan berdiğən oquqışlarının kimlikini təkşürüşdün ötkeninkin şu haman becerimiz. Emtihan berdiğən oquqışla emtihanğı qatnış kinişkisi, oquqışlıq kinişkisi, yaki məktəb ispatı bilərli becerələydi. Artıq material bilən təminlişi acizsiz. Şunun bilan birga xizmat kunlari tushdi ko'zneklar taqalmaydi. 24 saqchixona hafta oxirida vaqtni uzartib mulozamat qiladi. Imtihon berdigan o'quvchilar to'rda oldin kelishib, vaqt farqlandirib kimlik bejiraladi. Bu qitim yo'lga qo'yilgan xalqqa qulaylik mulozamat imtihon berguvchilarning kimlik bejirish butun jarayonini qopladi. Qo'ng en tarmoqlar yana tashabbuskorlik bilan oldiga o'tib mulozamat qilib, maktablarga cho'nqur cho'kib, ishqaldig'ichi berib, markazlik to'plash, turkumlab kimlik bejirish mulozamatini qanot yaydirib, imtihon berdigan o'quvchilarni maktabdan chiqmayla kasb bejirishni tamomlash imkoniyatiga ega qildi. Shuning bilan birga kimlik ilish andesti yangilik yaratib, YMS Shunfeng orqali qo'sh tez yetkazish yo'lini ochdi. Liu Qixan muhbirga Ali maktab imtihoni mazgilida har qaysi imtihon nuqtalarida yana imtihon berdigan o'quvchilarga qaratilgan jiddiy ishlar mulozimat nuqtasi ta'sis qilinganligini aytib mundaq dedi. Ali maktab imtihoni mazgilida 51 imtihon nuqtasida jiddiy ishlar mulozimat nuqtasi ta'sis qilamiz. Imtihon berdigan o'quvchilar agar imtihondan burun kimligini yuttirib qo'yganligi yoki unutib qolganligini bayqisa, naq maydonda vaqtliq salohiyat isboti chiqarib beramiz. Buni bejirishga faqat 2 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadi. Bu orqali imtihon berguvchilarning maydonga o'ngishliq kirishiga haqiqiy kafolat qilamiz.
1: Stansımız muhbiri Dongji Yong xabar qildi. Hozirda oliy maktabni bitkizish mazgili. Ürümçi şəhərlik adam küçü baylıq və ictimai kapalet tarmaqları. İşki türkümdə işki uğurluşuş praktiki iş orundun cəmi 1390'nı toplab, oliy maktabni bitkizgərlərinin muqim işki uğurluşuş yolu dümayan ışığı küşü qoşdi. Bu yıl 24 yaş kirgan Liu Jiayi, bultır 7-ci ayda Şeyxanz daşını pütküzgəndən kin, Junghai öy cay mulazımdını başqırış çəklik şirikti. Ürümçü şöbü şirikti yekilib, yerim yıllık iş qoruluşuş praktikisi qatnışıb, aslastıqı, bazar kengetiş xizmet bilən şüqullandı. Bu yıl 1-ci ayda o şirket bilən kelişimi imzalab, şirketinin resmi xizmetçisi aylandı. O, işqi o'rinlashish praktik siyosatining yosh xizmat izdiguvchilar uchun chiqimi yo'q, yuqori kafolatga ega xizmat maydonidagi amaliyot fursati ekanligini aytib mundaq dedi. Işqi o'rinlashish praktikasida xizmat maydoni tafakkuri jihatidagi o'zgarishni tamomladim. Maktabdagi nazariya o'rganish tafakkuridan xizmat maydonida tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmiga olish, tashabbuskorlik bilan o'rganish, tashabbuskorlik bilan masalani hal qilishdek tafakkurda o'zgarish hosil qilib qolmay, nazar doirasi kengaydi. Ishqi o'rinlashish praktikasi maktabdan ayrilganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ishqi o'rinlasha olmagan oliy maktabni bitkizganlar va 16 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan tizimga oldirgan ishsiz yoshlarning shu joydagi odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmog'i bekitgan ishqi o'rinlashish praktika o'rinlariga berib, belgilik muddatda amaliyat mashqi qilish, ishqi o'rinlashish iqtidorini o'stirishdagi bir turlik ishqi o'rinlashish tayyorlik faoliyati. Junghai öy cay mulazımtını başqırış çəklik şirkiti Ürümçü şöbü şirkitigə buldur Ürümçü şəhərinin işqı uğurlaşdırış praktiki bazisi dəb nam berildi. Şu yili Liu Jiayini öz içi kalan işki praktikant bu şirketki kubul kılındı. Hazır işkilisi resmileşti. Şirket kadrla işleri memur işler bölümünün mesulü Liu Xiaopan bu yıl 5'ten 10'ıca praktikant kubul kılışını mölçerli yerliken tonuşturup mandak dedi. İş kuruluşuş praktik siyasetinin karakanımızın ıhtısaslıklarını terbiyelişe yardımı görünürlük oldu. Praktik maksus türü yardım pülü, şirketteki praktikantlarının maaş, soğurta, terbiyeliş katarlık tenlerik çıkımlarını ünümlük yenikletti. Yine iş kuruluşuş praktika bazısının salahitimi, karakanının bu caydaki amevi şençlikliki ve hadım teklif kılış, celip kılış gücünü yanımı östürüp, yaş ıhtısaslıklarını tekim yakışı kabul kılıp, elip kılıp işletip, işki kısımdaki ıhtısaslıkla pelenpeysiman etirdini mükemmelleştirişimizge yardım verdi. İlginlikçe praktikantla, praktik mezgilde köpkülü kapalettin bahriline leydiken. Praktik orni Ürümçi şehrinin aylık en tüven maaş ölçümü 2070 yuan boyunca asasi turmuş pülü tarkıtılı diken. Yine bu ölçümünün 50%'ın tüven bulmadan iş orni yardım pülü tarkıtılı diken. Hem de praktikantlarga kütülmeyen cismani zehim soğurtisi becerip yerli diken. Ürümçi şehirlik amivi iş kurulaştırış mülazimet merkezi, Ali Mektep, otur teknikimini pütküzgen okuçlarga iş kuruluşu cahati yetekçilik kılıç bölümünün başlığı Çenli mündak dedi. Nöbette 3. Türküm'deki praktiki iş oranı toplavatımız 6. ayının oturları ve ahırları da ilan kılıçını mölçerledik. İş kuruluşuş boyunca praktik kılıç ihtiyacı varla Ürümçi şehirlik Adem Küçbaylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi Ündidar Süpüs'te iş orullarını körüsü buludu.
0: Stansımız haberi. Manas Nahiyası yakında 2026 yıllık ailede yaşanganlı kütünüş boyunca öğe geçi berip mülazimet kılıç türüne yol koyup, hükümet kesipleşken mülazimetini seytibiliş arkalık ıksadi kıyancılığı ba hacideden çıkalmaydıgan ya ki kısmen hacideden çıkalmaydıgan yaşanganlarını samimi, umumi menfaatdar kılıplaşkan yaşanganlı kütünüş mülazimeti bilen təminledi. Manas Bazri, Nemçin mahallesindeki bu yıl 64 yaş kirgen ahale, Can Şıxun, hacideden yerim çıkalmaydıgan yaşanğan kişi. Mahalle, bir mi bir tepsili tekşürüş arkalık onunğa, ailede yaşanğan kütünüş boyca öykücü berip mülazimet kılış türü iltimas kılıp verdi. Aile mülazimeti şirketi perviş kadimlerini kararlık alda onun öykü berip mülazimet kılışkı uğurlaştırıp, onu intayın razı kıldı. Can Şıxun mındak dedi. Partiyanın siyaseti yaxşı, bizdek meyiplarının köktat, doğru setibiliş, tamak yetiş katarlık işlerimizde alaydı köngül bölüp atıdı. Bu türne Manas Naya, VEI Ail Mülazimeti Çeklik Şirketi üstüge alğan bulup, mülazimetçilerinin hemisi kiniş gibilen iş ornığı çıkıdı. Ail mülazimetçisi Van Şuşya mındak dedi. Öy tazlıqı kılış, kiyim keçek yuyuş, yaşanğanlarının yüz gözünü yuyuş, çeçini yasaş, tamak dayarlışı yardım berimiz. Şundakla yaşanğanlarının asası beden salametliki sallıq məlumatlarını kararlık ölçep, doğrunu vaxtada işçişini əskertimiz. Adette yaşanğanlarga əmrah bulup paranışımız, sırdışımız. Yine yaşanğanlarga yardımlaşıp, turmuş buyumlarını vakaletten seytibilip, uşak çüşak kişilerini vakaletten becerip, ailedeki bekhatterlik yoğuşurun xayıpını tekşürüp, yaşanğanlarının künlilik turmuşudan köğün koyup haber alımız. Bu tür, Abdunum rayonunun Latariye Amvi Menpet Fondunun kolluşuğu tayınıp yolgu koyulgan bulup, cemi 300 min yuan məbləğ selingan. Mülazimet muddeti bir yıl. Bir ayğı yıqın sınaq tariqisdə yürüş türülüş arqılıq nahiya boyca kanat yaydırılıp, hər qaysi yezi bazarlarda bir mi bir təkşürüp iniqlanğan ixtisadi qiyinçiliği ba, hacitidin çıqalmaydıgan ya ki qismen hacitidin çıqalmaydıgan yaşanğallarga noxtılıq yüzləndirilip, hər bir aylığı 5000 gün yardım pulu ölçümü boyca, hər bir yaşanğan kişiye yılda az digende 36 qitim öygeci berip, mülazimet kılınıp, bir qitimliq mülazimet vaxti 60 minuttun tövən bolmadı. Barlıq mülazimetinin bütün ceryanı əksiz boldı. Manas Nayilik Xalq İşleri İdarisi Partiya Grupsının muavin şujisi, idar başlığı Yang Çın mındaq dedi. Yaşanğanların aile kütünüşünü muhim nokta kılıştı çıntırıp, kesipleşken, daimlaşkan öğücü berip mülazimet kılıp, yaşanğanların turmuştu kıyınlış, aldın haber iliş kıyın ve emrah buluş kıyın buluştak emeli mesillerini hakiki hal kılıp, yaşanğanlarını öğüdün, pişik muhitten ayrılmayla, yaşanğanı kütünüş, samimi mülazimetinden bahirmen kılıp atımız.
1: Stansımız muhbiri Liukay haber kılıdı. Bu yıllık Tunci Tianşan namlık sayahat mehsus poyizi, Yu 917 kıtımlık nöbetçi poyiz. 6 ayının 3 günü keşte, Ürümçi Vokzal'dan yolu çıkıp 13 küllük Şincan seferini başladı. Şanghay, Jiangsu, Zhejiang Katarlık caylardan gelgen 150 yakın sayahatçı mehsus poyizi koltırıp, Canubi, Şimali Şincan'daki 11 küllük seferini başlayıp, Kanas, Sayram Külü, Narat, Bayınbulak, Pamir İyizliki, Yalkuntak Katarlık 13 menzir rayonunu tertip boyucu sayahat kılıdı. Sayahatçı, Şin Efendi mındak dedi. Poyizde uklaymız. Yine kündüzü sayahat kılıp, keçisi uklaymız. Bu usul bizdek yaşanğanlarga bakmaz kelediken, hem seyli sayahat kılalaydıkenmiz, hem argıllık his kılmaydıkenmiz, Şincan'ın canıbı ve şimalını toluk ayılınıp çıkılı buluduken. Tianşan namlık sayahat mehsus poyizi 2023 yılı katnağın. Bu yıl liniye, katlık detal, mulazimet cahati yükseliş buldu. Şincan'ın Tömür Yolu Sayahat Tarakiyat Guruyu Sayahat İşleri Bölümü Partiya Yatçıksının Şucisi Lin Vın Mındak dedi. Poyiz gövdesi kök almas renglik vagon bulup, poyizda kavakhanı vagoni, tamak vagoni, köp iktidarlık vagonlarını görüp buluduk. Köp iktidarlık poyizda mehsus menziri görüş aramveliş rayonu, sağlamlık boyunca kütünüş oğlunuş rayonu, karta şahmet oynap köngül etiş rayonu, ata ana ve balılar paliyet orni, halık kolay mulazmet orni katarlıklarını tesis kıldık. Sayahat mehsus poyizda Tianşan'ın canıbı ve şimalıdaki danlık menziri noktalarını liniye arkalık tutaştırıp, sayahatçilerini bir kıtım seferine çıkıpla, şimali Şincan'ın tabii menzirisi bilen canıbı Şincan'ın adımiyet menzirisini toluk görüş imkaniyeti yıkıldık. Bu yıl kirgenden tartıp hazırgıça, Şincan Tömür Yolda cemi 21 kıtım sayahat mehsus poyizi katnap, devlet işçi ve sırtıdaki 7000'den köprek sayahatçını kütüp aldı.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Baş yaz məzgilidə Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı mənzir rayonları, mənzir noxtları cay-caylardan gələn sayahatçıları kütüyülüb, sayahat qızğınlığı sıcılaşdı. Ən güzel taş yolu dəb nam alğan Mayta Kuça taş yolu da 6 ayının 1 günü qatnaş əsligi kəlgən namıyan Nurğun öz avtomobil sayahatçılarını kütüb aldı. Sayahatçılar avtomobil haydab yol boyu mənziri tamaşa qılıb, bir gündə 4 bəslini kesib ötüşdək özgücü tuyğunu his qıldı. Sayahatçı Hu Guanshin mundaq dedi. Mənzirisi intayın güzel, abası salkınken, köprək sürətki tartıb, ailemizdikilə və dostlarımızı görsdü mən. Maytaq Kuca taş yolu da qatnaşının əsliki gelişi yenə, liniya boydaki mənzira yollardaki sayahatçılarının eşişiği törtkü boldu. Statistiki qılınışcə, Maytaq Kuca taş yolda qatnaş əsliki gelgen tuncu günü, Nılqına Yesi cəmi 71 min adam qitim sayahatçı kütü alğan. Maytaq Kuça taş yolunun cənubi uçudaki Kuça şəhərdə qatnaş əsli gəlgən tuncuqını qatnıqan avtomobil 6300-dən aşqan. Xınanlik sayacı Li Yuqin mındaq dedi. Yol boyu avtomobil əydəb gəldim. Minəncə həqiqətən bək qaltıs boldı. Bunundan kiyin yəni kelimən. Narat mənzi rayonda köz yetküsüz otlaq, tutaş ketken tağla, tağ dalını kaplıgan yavı güllə bir yıl içindeki ən güzel mənzirini şəkilləndirdi. Güzel təbii mənzirə cay-caylardan gəlgən sayacılarını dağqa qılışqı cəlib qılıb, mənzi rayonunun sayacılarını kütüviliş miqtarı üzlüksüz açdı. Sayacı Nəzirə Nurbolat mındaq dedi. Bu yerinin mənzirisi əqiqətən bək güzəlkən, özümünü şundaq ərkin azad yiz qaldım. Abad nahiyasidagi Dolan qabilisi Manzi rayonida 5000 modan ortiq yerdagi 1000 yillik ibtidoiy to'g'raqlik, noy taybatlik tusga kirib, xos mazlik taomlarining xushidi atrofga tarilib, an'anaviy qo'l o'nar buyumlari ko'zni qamashtiradi. Dolan muqami qatorli g'ayri moddiy madaniyat murosalariga oid amaliy ko'rinishlik o'yinlar navbat bilan o'rilinib, joy-joylardan kelgan sayyohlarni xushal qo'ram sayohat qilish paytlaridan qong'uchi o'zirlantirdi. Jojanglik

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında Tarbağatay vilayeti Çağıntoqay nahiyasının ikinci növbetlik şehir şatlık sağlamlık yürüyüş müsabakası devlet yolu 219. liniyasının Çağıntoqay bölge İğzi baş barmak yer belgesi rayonu da başlandı. Mıngı yakın yürüyüş mahiri uçkandak yürüyüp Çağıntoqay'nın özgüce hayatı küçünü ihbatladı. Şehirdeki Çağıntoqay'da illik meyin şamal çıkıp manzara kişini maptun qılatdı. Musabaqa yolu boylarda ot çöpler ve dal daraqlar bük baraqsın ösken bolup hayatı küç urgup turatdı. Manzara çoğun yolu, tağı gülü piyadalar yolu bir-birige girelişip rengarang bolup yaşaşqa, sayahat qılışqa bap geledigan ekologiya yögümü resimini sizip çıkkan edi. Buyruk tapançısı ettilişi bilenten, her xil tenerket kiyimi kiygen, musabıqıki katnaşkan mahirlar kütrengü ruh, kaynak hissiyat bilen yügürüşke başladı. Ademler topi renglik uzun derya hasıl kılıp, devlet yolu 219. liniyesi buyuruki en güzel musabıqı yolu da uçkandak yügürüştü. Ürümçüden gelgen Jovi için mundaq dedi. Çağıntoqay nahiyasının muhiti nahaydı güzelken, bu yerge kelgenden keyin nahaydı hoşal bulduk. Ailemizdikilerini seferver kılıp, bayramdan paydalanıp, sağlam, hoşal halda bu musabıkını tamamladık. Bu kitimki musabıkı, tenterbiye bilen medeniyet sayahatının yoğurumu terakiyat ediyesini çoğunkur, emeliyetten ötküzüp, işki çoğun has musabıkı yolu. Musabıqıya katnışıdığan tört çoğun grupa ayırımsını ilmi tesis kılıp, okşumağın kişiler topunun tenerket ihtiyacını kandırdı. Musabıqa 18 bütün 1219 kilometrelik halkını beytiş, kim yürüyüş şahi şehir çıdamçallık musabıqısı 5 bütün 12 kilometrelik Çağıntoqay'da uçuruşuş şehir şatxoram sağlam yürüyüşge bölüngen. Çıdamçallık musabıqısı, erler grupısı, ayallar grupısı. Şehir sağlam yürüyüşü, çoğunlar küçüklerini yetekləp, ata-anılar, balalar yürüyüşüden ibaret tört grupıqa bölüngen bulup, bütün memleketinin erkaysi çaylardaki mıngı yakın yürüyüş həvəskarlarını musabıqıya katnışıqa cəlip kaldı. Mahirlar yol boyu yeşillik kaplıgan şehir kıyapıtını izgılıp, sap havadın nebesli.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük sılı vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde Şincan, Şinye, Şarkı Cungara Kömürden yılığa 2 milyard kub metr tabii gaz eleştirinin kuruluş baskıçı kırgallikini tonuşturumuz. Yakında Şincan, Şinye Devlet Mülki Ticareti, Guruh Çeklik Mesuliyet Şirketi, Cungu Kimya Sanayeti Pay Çeklik Şirketi karımıqıdaki Seydin Kuruluş Çeklik Şirketi bilen gelişimi imzalab, Şarkı Cungar Kömürden yılığa 2 milyard kub metr tabii gaz eleştirinin EPC'ni umum yüzlük ötteki eli şemkarlıqını resmi bekitti. Bu Şincan'ın kömürden pakiz, yukarı ünümlük paydalanış noktalık türünün umum yüzlük mahiyetlik kuruluş baskıçıgı kırgallikidin derek berdi. Bu tür Şincan Şarkı Cungarı İktisat Tekniki Terakkiyat Rayonu Cici-Hu Kesipler Bağıtısı'a çaylaşkan bulup, Şinye Guruhi'nin toluk meblaklik balı şirketi Wujian Pakiz Energiye, Şinjan Şarkı Cungar İktisat Teknik Terakkiyat Rayonu Çeklik Mesuliyet Şirketi meblağ selip kuruluş kılıp yürüştürgen. Cem'i 15 milyard 487 milyon yuan meblağ selingan. Egilgen yer kölümü 148,5 hektar. Bu türde yılığa 5 milyon 340 min tonna kömürge aylandırış, 2 milyard 19 milyon kub metr tabii gaz işlep çıkarış. Şunun bilen bir vakitte 10 çıxıl yukarı koşulma kımmetlik kimya sanayeti mahsulatıdın cem'i 200 min tonnadın artık işlep çıkarıp kömür baylıqıdın önümlük pelenpeysiman paydalanış, toluk paydalanış pilallangan. Bu turnun aldıngı baskışlık hizmeti 2024 yılı 3. ayda başlangan. Bu yıl 4. ayda Devlet Terakkiyat İslahat Komitetinin tekşürüp tasdiqlaşığı erişken. Bu tür devletnin 5 türlük ülgü körsütüş vazifesini üstüge elip, 6 türlük kesipte ülgü körsütüş yarkın noktasını şekillendirip, hüner sənət tertibini kölemleştiriş, halkılık üskünlerini devletimizde işlep çıkırış, işlep çıkırışını kontrol kılışını əqli iktidarlaştırış, yadroluk teknikini öz aldığa terakki kıldırışını umum yüzlük işka aşırıdım. Bu Şinjan'ın kömürçilik kesbide yeşil, tövən karbonluk tipini özgertiş, energiya kesbinin dərecesini östürüştiki ülgü türü hesaplanadı. Bu türünün iqtisadi ünümü ve ictimai ünümü gevdelik bulup, kuruluş bütkendin kiyin yıllık ticaret kirimi 5 milyard 146 milyon yuenge, yıllık payda umumi summisi 1 milyard 600 milyon yuenge yetip, 1200'den artık kişinin işki orulışıga bivasta türtkü buluduğalıqı mülçerlendi. Bu türde işlep çıkarılgan tabii gaz, Şarkı Cungar sırtkı yetküzüş torubu yolu arkalık, garipnin gazını şarkı yetküzüş gol torubu torugu koşulup, devletnin tabii gaz bilen təminleşge kapalatlı kılıç iktidari ünümlük küçeytilip, Şinjan'nın devlet energiye baylıqı strategiyelik kapalat bazısı kuruluşuğa küç koşudu. Bu qetimki hemkarlıkta kuruluşni baş bulup ötdegi elip kuruş endisi kolunulgan bulup, xeridar bolgan tərəp, Seydin Kuruluş Sürit Şirketi, Cungo Kimya Kuruluşi Payçeklik Şirketinin toluk meblağlik balı şirketi. Devlet içindeki kömürden tabii gaz eli sahasıdaki teknikisi aldıngı Katar'da turudugan, neticesi mükemmel bolgan başlamçı karxana bulup, kömür kimya sanayitinin bütün ceryanını bir gevdeleştirip kuruş mulazimet iktidarını hazırlagan. İgilinişçe Şinye Guruhi 2028 yılı 9 ayda materyal selip sınak kılış nişanını gözlep kuruluş müddetini tətür sanakta elip berip asma sxema boyunca can kılıp bexatar işlep çıkırış döven çekini çın saklap kuruluş süpiti ötkilini çın tutup, meblağ ve amıl kapalıdını küçeytip, bütün küçü bilen türünü texniki cahette aldıngı Katar'da turduğan yeşil, tövən karbolluq, bexatar, yukarı ünümlük esil kuruluş, ülgülük kuruluş kılıp, kurup çıkıdıkken.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
8: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
9: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
10: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
8: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
8: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
8: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.

pikaplarını çovup, lekin əsliki keltürelmeydi. Chen Shouchen mundaq dedi. Mening faqat ichida nima borligini, zapchaslarni qandoq qurashtirganligini bilgim keladi. Ata-onasi azaldan uni to'smaydi. Uning qiziqishiga kengqursaqlik qiladi. Bu qitirqinib tadqiq qilishga omroq mijazi uning qalbida mexanika orzusini paydo qildi. Ali mektep imtihanında arzu toldurganda tabii pen neticesi ela bolgan Chen Shouchen maşın sazlık turdaki kesipni talladı. 2013 yılı o arzusu boyunca mekanikalik şekilge keltürüş ve kontrol kılış kuruluşu kesbigi öttü. Chen Shouchen mundaq dedi. Muallim daim, özü yakşı gördüğün işini kılgandıla andın berdaşlık bergeli boludu deyddi. Mən bu kızgın muhabbetini kesip kılıp yaxşı qilishga tirishdim. Oliy maktabning 3-chi yilligidagi bir qitimliq tajriba Chen Shouchenning fan tadqiqot yo'lini texnomo mustahkamladi. U mundaq dedi. Tajriba sonliq ma'lumoti meni hayron qoldirdi. Nanometrlik o'q qozon texnikasi siliqlashmayining sirkulish koeffitsiyentini odatdagi 0.118 dan 0.1000'den 35 küçüreleydi. Bu bir ağdırmak karakterlik bösüş. Hatta aslında 100 Celsius gradusta kaynatkalı bulunduğun suni hazır fakat 50 Celsius gradustala kaynatkalı buluşku uxşaydı. Bu tekniğinin maşını üskünlerinin serbiyatını zor derecede tövellitip bir bak may bilen 100 kilometre yakın yolunu artık yüreleydi gallıkadın direk birdi. Kasbning keng qo'llanish istiqbolini ko'rib, Chen Shouchen siliqlashmayi, fan texnikada yangilik yaratish sohasida qat'iy yiltiz tortishga iroda bog'ladi. Yanshandagi Tashuda doktorlikni o'qiyotgan mazgilda Chen Shouchenning tanlagan kasbi mashina sozlik elektron qurilishi bo'lib, bu mazgil yana uning fan tadqiqot yo'lidagi eng jabolik mazgil edi. Tadqiqat yönelişi asasen quruq sahe bulup, paydalandığan pişkan tecrübe, örnek kıldığan tayyar lahiye yok idi. Hem iş nöldün başlangan idi. Kiçikkeni severlik tadqiqatının toxtap gelişini keltürüp çıkarışı mümkün idi. Chen Shouchen o çıkılıp bundaq dedi. Pen tadqiqatta udul yol yok. Daim tosalgu ve umutsuzluklar buludu. Sansanaqsız sınaq, xatalıqni başdan ötküzüşni, davamlıq çıng turuşni tələb qıladı. Bəzədə aldınqı günü ümüsüzlünüb vaz keçməkçi bolsammı, ətsi yanıla təcrübə xanağı kirmək qalmayıddım. Hər bir qitimliq texnika büyüsüşügə köp allarda nəhayti uzun vaqt gitidu. Fəqət həqiqi yaxşı görgəndilə andın barlıq zeyri kişilik və cəpa müşəqqətlərini yəngilib oludu. Doktorlukni bitkizgandan keyin Chen Shouchen özü uzundan boyan tadqiq qilib etişik qatnaşqan pan texnikada yengilik yartış kollektipi qurgan pan texniki çirkitiga rəsmi qoşulub məmuri və tadqiq qilib etiş xizmetini üstü qaldı. O şirkətnin yol açqusisi bolisipti bilən Şincanda yıltız tartıp təcrübe xanadiki pan tadqiqat neticelerinin əməliyleşib yıldız tartışıqa tütün küçü bilen türtkü boldi. Bu sahada məxsus sınaq üskünüsü yok. Chen Shouchen müstəqil tədqiq qılıp, etiş ötkülügə ucum qılıp, 7-8 ay vaqıt sərib qılıp, nöldün başlap, lahiyyələp, təkrar sılıqlap, ülgü görüstüş üçün sınaq üskünüsünü muvaffaqiyyətlik tədqiq qılıp yasap çıxdı. Məhsulatının önümünü sınaş üçün o nöldün tövən 20 Celsius gradusluq zavut rayonuda bütün cəriyanda məşğulat qılıb, sallıq məlumatlarını xatırləb, bir nəticə ısıtqı bilən ısınışqa tayınıb, bir ayğı yıqın işlədi. Bugünkü kündə Chen Shouchen bir nəticə vəzibini üstəgə alğan bulub, yıl boyu qatırab yürüb, nurğun xizmətlərini işlədi. Kündüzü yermengege katnışıp, xeridarları bilen olaqı bağlap, türlerini ilgiri sürse, yerim keçidə yana ilmi tədqiqat doklatı yezip, tür lahiyyəsini sılıqlap, özü qızğın söyüdüğən işlar üçün bütün küçü bilen atlanadı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı bu yeçenli çişberduk, anlıqınınla rahmet. Sıl uşatın abunçılar terminalımızını çüşürsenle buludu, etkimi köp məzmullarını anlayalayızlı.

Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziye Stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo amoçla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısının alışanlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmunları alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Çağın Tokay Nahiyyası'nın Zaranza ve Başbayı Koyi Kespi Bulut Terminalı'da nam çıkardı degen mezmunlarını anlattımız.
0: Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizde Künes Nahiyyası'ndaki yezi kent doktor Amangül Devletkan çarpıçlarının sağlamlıkını 28 yıl koğdap əsli məqsidini özgertmedi. Korunu şerdeki tarihçi Rin Meng Jin Öztürgen şu meyi üzüş pəslini kütüb aldı degen mezmunlarını deyiktanlağı sunumuz.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan'daki otlaklarda birini toluqlaş, ikkini yolga koyuş, üçünü östürüş texnikisi devletinin keşfiyat patentliği eriştiği qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı solution abonçılar terminalımız kademini anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de diğer programımızın tepsili mezmurları da bozsun.

0: Radio anlıkçılar. Bugünkü Gülün Vatkan yazı kentlerine nazar seyipimizde Çağantukay Nayısının Zaranza ve Başbay Koy Kespi'nin bulut terminalı nam çıkargalık hakkı sözler birimiz.
1: Yakında Çağantukay Nahiye elektrolik soğutu bazı sığı kirkende kulakı tonuşturu vatkan avaslar pat alınıp durattı. Avasqa əgişip bir bevastı körstiş öyüge kirkende aynakten Torriya setsi Fang Hai Xuan'nın kamerağı qarıp, ekranının yeni bir tərbirdeki mestanlarga başbay qozu göşini tonuşturup atqallıqını körgülü boladdi.
0: Fang Hai Xuan vakumluq oralgan göş partisini körsetkeç, yani enchki ayrış öner sən itini tüşendirip, xaltısını eçbilip şurulgan qoy göş kaupidin sonaklik qoy qovurgısı gıca bir-birlep tonuşturduk. Bevası kürstüş arlıklı uyanan başbay koyunun tarihi menbes bilen Şucay'nın yaylak medeniyetini birleştirip sözüldü. Tordaşlar hikaye anlığaç zakas şürvatkan bulup bevası kürstüş üydü pat pat din doğun kılgan pütüşüş eskertmesi alınıp durattı.
1: Fang Hai Xuan mundaq dedi. Biz 2025 yılı 11 ayının utturlarda ham yeni məhsulatlarını bevası kürstüşünü təsis kıldıq. Dəsləb ki, hər gün ki, nəticə zakaz çüştün, nəticə 10-qı köpüyüb, zakaz miqdari özlüksiz açdı. Yerlik qoyu göşi və zaranza məxsulatlarını görsütüş bilən billə, bu yerinin təbii, muhiti, çarvıcılıq mədəniyeti və ən-ənivi xəlq örüb adət hünəri sən etini görsətdik. Məstanlarının itiraf qılış dəriyedisi özlüksiz eşivatıdır. Biznin bivastı görsütüşünü yaxşı qılışqa şəncimiz bar.
0: Yandaki bivası körstüş öyde yani bir toriya setisi koluda sözük zarangzı yığını tutkan halda tordaşlarga Çağantukay zarangzısının teyrikçilik muhiti ve uzukluk kıymetini tunuşturu atattı. Şiki eğiz bivası körstüş öyden bir eğizde koy güç tunuşturulsa yani bir eğizde zarangzı yığı setildi. Manı bu Çağantukay nayiyesi küçep berpakılgan bir gül bir koy şiki nam kartısı hesaplandı. Barlıq teği etkigi caylaşkan Çağantukay Nayısının əzəldin Cungu tikensiz zaranzı yurti və Cungu başbay qoy yurti deyən güzəl nam var.
1: Bir gül bir qoy, əm şucaydiki amının zaranza və başbay qoyunu yıqımlıq atışı. Şundaqla

0: Dağın Toqayning hiyyesi bütün nahiyenin küçü bilen berpa kılgan has kesip markisi. Zaransa ve baş bay koyudun ibaret iki çoğun kesipnin umumi mahsulat kımmeti tahminen 760 milyon yuan bulup, bunun işte de zaransı östürüştün kılıngan kirim, dehkan çarabıcıları kişi 5 hesap kiriminin 25%'ini. Baş bay koyu bakmıçılıkıdın kılıngan kirim 20%'ini ilgileydu.
1: 2025 yılı 4. ayda Şinjan Barluk Jinshuan Elektrolik Suzi Çeklik Şirketi resmi ticaret başladı. Şirket yukur ölçemde iktidarı her kıl 4 iğiz bivas körüstüş üyü tesis kılıp 10 kişilik kesbi bivas körüstüş ticaret kolektifine teşkilip 6 doyun hesabat numarı içip cemi 29.800 mestanıge erişti. Şinjan Barluk Jinshuan Elektrolik Suzi Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Li Mei tanıştırıp bundak dedi. Nöbette spoda bivas körüstüş tüp setiş yeti çoğuntur 31 ölçemdeki mesulatını öz çık algan bulup tor ve tor sırtta da cemi 4 milyon yuvarlık ticaret kırımı yaratıldı. 2025 yılı danlık market teşvikatı arkalık ikim cedip kılıçtan türküsü de setliş sonrası umumi setliş miktarının 60%'ın köprakını ilgilep Fuyu Minjian danlık markasının bütün Şinjan'ın yezgilik mesulatları elektrolik soğudu sahasıdaki tonuluş derecesi inaveti sicil özdi.
0: Kespi elektrolik soğudu karhanalardan başka asasi katlam kadrlarımı bəs-bəsdə yan telefonunu kolağı elib, körstüb setiş koşuğunuğa koşuldu. 2025 yılı 7. ayda Cengiz Yeza Aktekçi kenti partiya yecekisinin şujesi Döntin Zaranza terikçilik etizliği kirib, tuncu meydan bevastı körstüşünü başlap, kısqığına bir ayda setiş sonmasını 12 min yuenge yetküzdi.
1: Tuncuk etim elektrolik soğudunun paydasını körgen Döntin Berhal kent derecilik bivası körsütüş kolu tipinin təşkilab kurup, elektrolik soğuda terakiyatının şəxs izdinişdin birleşib terakki kılışkı qarab qadem ilişkı türkü boldu. Onun itekçiliki de kent ağalarının yıllık kişi beşi sap kirmi 10.100 yuendin köpüyüp 27.000 yuengi yetti. Kent kolektif ıksadi aciz buluş vəziyetinin üzül kesilip kutulup yıllık kirmi köpüyüp 460.000 yuengi yetti.
0: Çağan Toqayning hiyyelik teknik işçiləri məktibi mas qədəmdi. Torda igilik tikləş sınıbı təsis qılıb, igilik tikləş təcrübəsi yoxlarga bevasitə körsütüş. Elektrolik soda bütün zəncirlik maharidini sistemilik ögətdi. Dərs ötüdüğən oqutqçılar bevasitə körsütüş sınariyəsini layihələş, məhsulat setiş noqtısını tallaş, bevasitə körsütüş öyüdə iqim miqtari yürüş-türüş qatarlıq açqışlıq böləklərini çördəb oqutuşunu qanat yaydırdı.
1: Dərslik öz cayının xas baylıqı zic birləşdürülüb, zaranzı yasalmı məsulatları əla süpətlik başbayı qozu göşi, sön meytan, şərbit qatarlıqlar, əmili məsulat oqtuş, xam materialı qılındı. Cengiz yesi Cengiz Şimali kəndidin kəlgən kursat tiyan gəyliyin mundaq dedi. Mən istil torda ilgilik tikləşini oylaydım, likin yönlüş yoxluğudun, usulunu bilmigəllikdin qiynalğan idim. Mektepten bundaq yaxşı öyünü süpüs qurup bərgəllikige, mini əmili ilgilik tikləş bilimleri və süpü yürüş-dürüş mağartın öyünüş imkaniyetigi ilgilqalıqıqa alaydı rəhmət eytimən.
0: Barlıq deyi etkidiki saransı etizi, yaylaq, çarvıçılıq meydanıdın cay-caylardaki istimalçılarının tamak üstüligicə, Çağan Toqay nahiyyəsidiki bir gül, bir qoy, tor tez boyuzuğa ulturup tez ilgirli meydan.

oti, siliq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşımçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bel puteylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, siliq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşımçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bel puteylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, siliq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burjun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşımçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bel puteylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kenti Narat yaylığının en şerik tarafına 1520 aile 4503 adam tak arasında tarqaq ultraqlaşkan. En yirak kigiz öy kent davalaş üydün 30 net kilometre yiraklıktı bulup otomobil kirel mi geçke atkı tayiniş toğır kilidu.
1: 1998 yılı Amangül Sahiye Mektibini bitküzüp doğru sandıkını elip yurtdığı kayıtıp kent doktoru buldu. 2010 yılı Arşan kentige yötkelgenden kiyin o yaylakta öy tuttu. Çarvıcılara kayerge közse onun kesel görüş öyü şu yerge köçüp bardı. 28 yılda o 3 at almıştırıp nurğun ötki uprap teşilip getti. Cem'i 50.000 kilometreden artık yol yürüdü. O mundaq dedi. Çarvıcılık rayonunun yolu at toyıqı bilen dessilip payda bolgan.
0: Kışta temperatura nöldün tüven 30 net Celsiya gradus bulup, yığılıp kalan kar atının kursıqı gıç kiletti. Pışkıqı tonlap muz tutup kitetti. Yazda katlık yamğurdin kim tağ yolu teyil qaq bulup, at ne çıkıtım tağ cilgısıgı çüşüp ketkili tas kaldı. O kılçı vaysımasının telefon sayırısılı kandak vaxt buluştun kati nazar çokun berişim kerek dedi.
1: 90 yaşlık Ali Mebek Saper Ali'nin orun tutup yetip kalğınıga 10 yılçı bulay degen bulup rematizmlik boğum yallığı onun orundan turuşunu mu kıyılaştırıp etken edi. Amangül tonçı kitim onun öyge barğanda babay kolini polanlıdıp menen bu kesilimni davalıqılı bolmaydı degen edi.
0: O gep kılmedi. Zonzuyup oltırı babayının kıytıp kalan tizini yenik oğlap kümüş yığınını çıkırıp avaylap pellini izledi. Baba aval bir sınapa kaylı ağırız eğitin dedi. Şunundan kiyin her ayda üç kıytım onun üyüge berişini izçil davamlaştırıp geldi. O ət yazda doğruluk çaplak ilip gelse kıştık tek şürgende aldı bilen tını çoğuşunu istatdi. Babayının salametlik ehvalını tartıp kalıp oylarının üst ehvalıca okudu, kızgı okşaş babayının hem işine gönül bületti. Babay uçurgalı arga Amangül öz kızımdı mı yıkın deydi.
1: Amangül'nün yan telefonu 24 saat uçuk bulup, numarını bütün kenttikilerinin hemisi bilidu. İlgiri o ciddi keselliklerge yoluqıştın, bək korkattı. O mundaq dedi. Ocağda çarvıçıları kızıp kalsa, pekat kızıtma kaytırış doğrusu bir el ettim. Yaşılanmasa, bazarğı beren dep tapal ettim. Yaşanğalarının meydisi sıkılıp, nepsi qiyirleşip kesse, tınşıqıç bilen tekşürüştün başka hiç iş kılalma ettim. Şu çağda özümni yerim doktordak hes kılgan edim.
0: İki yıl ilgiri herkatçan doktorxanan sağlamlık 180 türü Arsan kentik makallaştı. İlip yürüşke eplik bir çoğu şindiyentu aparatı, biyokimiyelik analiz esvabının hemisi seyyarı kesel körüş sonkısı kaçlandı. Kent doktorları şunundan itibaren köşme ciddi kutkuzuş davalaş üyünü yüdüp yürüyüden boldu.
1: Boltur kışta çarveçi Halmurat Abdurrahman yaylak köçüş yolu da toyuqsız meydisi ağırıp yıkılıp düştü. Ailesikleri derhal telefon kıldı. Amangül telefonunu koyupla, elip yürüşke eplik, şindiyen to aparatını elip, karşı vırganı karmay, takı karapmandı. Karşı vırgan onun yüzüge urulup, yüzlerini eğitiş durattı. At toyuqi teyilip durattı. O çolvurni çın tutup, bedenini aldığı kisaytti. Kegiz öyge yetip barganda, Halmurat'nın çırayı kökürüp, meydisini tutup, yun ediyal üstüde tügülüp yatattı.
0: Amangül yerde yerim yükünüp oltırıp seyyarı kesel körüş somkısını açtı. Şindiyen to aparatını çıkarıp elektro kutupunu çaplap kozgattı. Ekranda dolgunun gayri özgürüş görüldü. Sağlık malumatlar mas kademde yollandı. Nailik doktor hanım mutakasları netisi kontinkin ciddi karakterlik yürek muskul tıkılmışken derhal doktor hanım aparınla dep cevap kaytırdı.
1: O bimarga teselli bergeç 120'ye telefon kıldı. Kutkuzuş avtomobili güdük çelip yetip geldi. Bimar nahiyelik doktorxanağa elip berildi. Halmurat'nın salametliki əzdigi kelgendin kiyin, cenimizni kutkuzgan at üstedeki şapkatçimiz dep yazılgan levhani elip geldi. Amangül beşini çayqap durup, mən qaltıs emez, üskünlər yaxşı, devletnin siyasti yaxşı, dedi.
0: Hazır onun seyyar kesel körü sonkısı da hemen işe yeni

0: ve paydalık terkipler mol bulup, günlük istimal kılganda kütünüş bedenini sağlamlaştırış paydalık. Hem istimal kliş ve yemeklik arklık davalaş kımetik ige. Yığın meyveni bir basit yigil buludu. Yığın meyvelerini pişiklaş arkalık barlık kelgen bir katar mesulatlar bazarını yenimi kengaytip, yeziklik mesulatlarının ıksadi ünümünü aşırdı. Ren Mingjin mundaq dedi. Biz xas inçik pişiklanğa mesulatlarını noktuluk tətkid kılıp etip, şumey murabbası, şumey temlik marojnini asaslıq tavsiye kılıp, yığın meyve kıymetini kezip çıkımız. Kesip zancarını uzartış, mesulat törünü beytiş arkalık şu cayının şu meyve kesbini köpkilleşiş yönlüsü karab puht kadem bilen terakki kıldırmız.
1: Nöbette meyvelik bağı bak kirip üzüşni. Tallap setivilişni kollaplı kalmay. Yana turda zagas kılış yolunu mas kademde eçip, Ağdön kentinin esli ekologiyelik şu meyvesini etiz beşidin istimalçılarının koluğa bivasti yetküzüş imkaniyetige ege kıldı. Küçük şumi istimalçılarının ihtiyacını kandırıplı kalmay, yana yezi kentlerinin kirimini aşırışka türtkü buluduğun, şehir etrafi istirahat kespini beytiduğun, has yezi igilik yarkın noktası kaylandı.

Bu yıl kirgendin buyan Şeyhov şehri bu yıllık yezi taş yollardaki yardım puli urnığa mukabat beriş boyunca meblağ ajırtıp yol özgertiş türünü puht kadem bilen ilgiri sürdü. Yakında Şeyhov pazarı Daçuan kentinin yezi yol türü kuruluş nak meydanı da kuruluş hadimleri maşınlar bilen mas kademde meşgulat kılıp yol yüzünü tüzleş, asfalitlaş turuş qatarlıq kuruluşlarını tertiplik kanat yaydırdı. Şeyhov şehrinin 2026 yıllık yezi taş yol türü texniki bölümünün mesulü Ding Chaoshi mundaq dedi. Türge cemi 13.950.000 yuan meblağ silinip, yetti yezi pazardaki cemi 32.5 kilometrlik 21 yolunu her tarafıma remont kılıp, deritsini östürüş yolu koyuldu. Növette Şeçav yezisi, Huangong bazarı, Şidagu bazarı, Hatubuk bazarı da bütünlüğü tamamlanan bulup, 6 ayının ahırı hemisi de tapşırıp, tekşürüp ötküzü veliş ölçümüge yetişi mölçerlendi.

Bu mezgilde Ürümçi şehri Midong rayonu Sendoba bazarı da Cuvansı kentindeki Çamğur Tuncu Nöbetlik merkezlik yığı verilişini kütüb aldı. Yeniden bazarğı silingan Tuncu Qetimlik Çamğur Ela Süpti bilen bazar purustini iyigiledi. Etizliktiki dehqanlar uçuk hava paytini çın tutup yığıp ayırıp mal tayyarladı. Terikçi Yang Junping Uda 3 yıl da Cuvansı kentide 630 mo yerge kök tat östürgen bolup, hazır 53 mo yerdeki çamğur yığıveliş mezgilini kütüb aldı. O mundaq dedi. Çamğurni her yili 2 qetimden 3 qetimgacha terğili boladı. Her mo yerning hosuli 2 tonna etrapiga yetadi. Her qetim yığıveliş mezgili yetib kelganda Qashqar, Kurla, yana Juding, Shinlian bazardagi setiveliş toodigarlari arqa-arqadan kelib setib oladi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlıdış berduk. Anlıqınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlıq diktinlerdi buludu.